TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Franz Liszt'in orkestra için Fa minör 1 numaralı Macar Rapsodisine ve Franz Schubert'in 1819 tarihli Alabalık alt başlıklı La majör piyanolu kentetine değer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 12 Mayıs 2025 tarihinde Londra'da sahne alan 1945 doğumlu Gürcü piyanist Elizabeth Leonskaya ve 1997 doğumlu Macar piyanist Mihaly Beretz'in konser kaydından sunacağımız eserlerle başlıyor. İkiliden ilk olarak Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinden seçkiler dinliyoruz.

Piyanistler Elizabeth Leonskaya ve Mihaly Berets, Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinden seçkiler seslendirdi. İkilinin 12 Mayıs 2025 tarihli Londra konseri, Franz Schubert'in 4 Impromptu serisiyle devam ediyor. Elizabeth Leonskaya'dan dinliyoruz.

Franz Schubert'in 4 Impromptu serisini piyanist Elizabeth Leonska'ya seslendirdi. İkilinin 12 Mayıs 2025 tarihli Londra konserinin kaydından son olarak Johannes Brahms'a ait Macar Dansları dizisinden Sol minör 1 numaralı eseri dinliyoruz.

Elizabeth Leonskaya ve Mihaly Beretz, Johannes Brahms'ın Macar Dansları serisinden Sol Minör 1 numaralı eseri seslendirdiler. Programımız Franz Liszt'in Fa Minör 1 numaralı Macar Rapsodisi ile devam ediyor. Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Franz Liszt'in Fa minör 1 numaralı Macar Rapsodisini Sergiu Comisiona yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Macar Grand Operası'nın kurucusu Ferenc Erkel'in Bang Ben adlı operasından bir bariton aryası var sırada. Solist Sándor Sólyom Nagy.

Orkestrası eşliğinde Ferenc Erkel'in Bankbem adlı operasından bir arya seslendirdi. Yine Ferenc Erkel'e ait İsimsiz Kahramanlar adlı operanın uvertürüyle devam ediyoruz.

19. yüzyıl bestecisi Ferenc Erkel'in İsimsiz Kahramanlar adlı operasının uvertürünü Andras Korodi yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in Alabalık alt başlıklı La Majör Piyanolu Kentetiyle sona eriyor.

Schubert'in standart piyanolu beşli dışında kontrabası da içeren 1819 tarihli Alabalık alt başlıklı La Majör piyanolu kentetini dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Suite'inden solo piyano için düzenlenmiş seçkileri ve Antonio Vivaldi'nin anlatı unsuru içeren program müziği olarak tanımlayabileceğimiz janrın en eski örneklerinden biri olan 4 Mevsim serisinden Kış başlıklı konçertoyu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 17. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Bartolomei Pekyal'le başlıyoruz. Bestecinin en güzel missa anlamına gelen Missa Pulcherrima adlı eserini Anna Shostak yönetimindeki Camerata Silesia topluluğu seslendiriyor.

Camerata Silesia topluluğundan dinlediniz. İsveçli kemancı ve besteci Thor Aulun'un Opus 14 Do Minör 3. Keman Konçertosu'yla devam ediyoruz. Solist Stig Nilsson.

antik dönem bestecilerinden Tor Aaljo'nun Opus 14 Do Minör 3. Keman Konçertosunu solist Stig Nilsson ve Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Çaykovski'nin en sevilen eserlerinden biri olan Fındık Kıran Suite'inden solo piyano için düzenlenmiş seçkiler var sırada.

Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Suite'inden bölümleri piyanist Kotaro Fukuma yorumladı. Barok dönem bestecisi Nicola Matteis'in keman ve klavsen için melankolik hava ve Handel'in Rinaldo operasından La Schacchio Pianga başlıklı aryanın klavsen için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

Piccolo Matteis'in Melankolik Ava ve Handel'in Rinaldo operasından La Sciocca Pianga başlıklı aryasının klavsen için düzenlenmiş versiyonunu dinledik. Wolfgang Amadeus Mozart'ın bas ve orkestra için Mentre ti lascio, Ofilia başlıklı konser aryası var sırada.

Mozart'ın Mentretilaşio, Ofilia başlıklı konser aryasını Bas Robert Hol ve Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Romantik dönemde ünlü bir flüt virtüözü olan Franz Doppler'in iki flüt ve piyano için Andante ve Rondosu ile devam ediyoruz.

Franz Doppler'in Opus 25 Andante ve Rondo başlıklı eserini flütlerde Karolina Zupan, Matej Zupan ve piyanist Diana Tonović seslendirdi. Polonya Ulusal Operası'nın kurucusu Stanisław Moniuszko'nun Kayıkçı adlı operasının uverturu var sırada.

Stanislav Monyushko'nun Kayıkçı adlı operasının uvertürünü Jerzy Salwarowski yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim serisinden Kış başlıklı konçerto ile sona eriyor. Kemancı Davide Monti ve Il Tempio Armonica topluluğundan dinliyoruz.

0: Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim serisinden Kış başlıklı konçertoyu, kemancı Davide Monti ve Il Tempio Armonica topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla

0: bir yıldan üç yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karanis savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugüne ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençlerbirliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

Thank you.

Georg Philipp Telemann'ın La Minör Flüt Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Richard Edlinger yönetimindeki Capella Istropolitana seslendirdi. Solist Jiří Štivíň'di.

Karl Stamitz'in re majör keman, viyola ve orkestra için senfoni konçertantından bölümler sunduk. Marcel Kuro yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solistler Ulrich Grelin ve Ulrich Koch'tu.

Luigi Boccherini'nin 475 eser sayılı La Majör Violonsel Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Anthony Halstead yönetimindeki İskoç Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Tim Hugh idi.

Enyas Jan Pleyel'in 147 sayılı Re minör senfonisinden bölümler sunduk. Matthias Bamert yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo silkim. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk

0: Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
1: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
0: TRT Radyoları 99. Yıl Özel Konseri
1: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
0: TRT Müzik ekranlarında,
1: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
0: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle.
0: Haydi Türkiye.
1: 99 yıllık ses yolculuğunun
0: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
2: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
2: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. Bahar ayları geldiğinde doğanın uyanışı pek çok besteciye ilham vermiş ve doğayı tasvir eden eserler yazmışlar. Kuşkusuz bu eserlerin en etkileyicilerinden biri de Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi olsa gerek. Bu güzel eser doğadaki atmosferi seslerle betimlerken bu özelliğiyle Beethoven'ın diğer senfonilerinden de ayrışıyor. Besteci 1808 yılında bu senfoniyi yazarken işitme kaybı nedeniyle zor günler geçiriyormuş. Bunu kabul etmekte zorlanıyor, sosyal ilişkilerinde sık sık zorluklar yaşıyor, içine kapanıyormuş. Ancak doğa ve müzik ona insanlarla bağlantı kurmanın bir başka yolunu göstermiş. Besteci Viyana'nın kalabalığından kaçarak doğada zaman geçirdiği Heiligenstadt bölgesinde kırlarda yaptığı yürüyüşleri sırasında huzuru buluyor, doğanın seslerini, çevresel hissini notalara dönüştürerek bu eseri tasarlıyormuş. Beethoven'ın 6. senfonisi aslında yalnızca doğaya bir teşekkür değil, bestecinin hayata duyduğu umutun da bir ifadesi. İşitme duyusunu kaybetse bile içindeki müziği duyuyor ve bu eşsiz eserle zor zamanlarından sonra gelen huzuru hissediyordu belki de. Berlioz, Pastoral Senfonisi'ni doğanın en saf ve etkileyici müzikal tasviri olarak nitelemiş. Wagner ise bu eseri doğanın içsel bir yansıması olarak değerlendirmiş ve Beethoven'ın doğayı müzikle resmetme yeteneğine hayran kalmış. Bu etkileyici eserin ilk bölümünü dinleyelim şimdi. Bestecinin şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kırlara varışın huzurunu ifade ettiği ilk bölümde yaylı çalgıların yumuşak melodileri bize doğanın sakin ritmini duyumsatıyor. Kendinizi yemyeşil bir kırın ortasında, kuş cıvıltıları arasında hayal edin. Fin orkestra şefi Jonas Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın Pastoral Senfonisi'nin ilk bölümünü seslendiriyor.

Bursa'dan Senfonik Tınılar programındasınız ve Fin Orkestra Şefi Johannes Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın doğayı betimlediği Pastoral Senfonisi'nin ilk bölümünü seslendirdi. Eserin az sonra sunacağımız ikinci bölümünde doğanın biraz daha içine giriyoruz. Beethoven bir dere kenarında akan suyun huzurunu anlatıyor. Yaylı çalgıların zarif hareketleri bu kez derenin, suyun nazik akışını yansıtıyor. Bu bölümde ayrıca doğadaki canlıların seslerini de hissedebilirsiniz. Zira Beethoven'ın not defterlerinde doğadaki sesleri dikkatlice gözlemlediğine dair notlar bulunmuş. Besteci kuş sesleri için birebir doğadan esinlenmiş. Şimdi bir dere kenarındayız. Kuşları temsil eden flüt, obua ve klarnet melodileri bizleri doğanın ortasına götürüyor. Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi'nin 2. bölümünü Fin Orkestra Şefi Johannes Pitkanen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi'nin 2. bölümünü Fin Orkestra Şefi Jonas Pitkänen yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, bugün de program süremizin sonuna geldik. Haftaya bu güzel eserin konser kaydına devam etmek üzere programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu konserlerde görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Çok Sesli Koro şimdi de düzenleme iki eser seslendiriyor. Muzaffer Arkan'a ait Ankara Zeybeği üzerine çeşitlemeler ve Ulvi Cemal Erkin'in Fincanı Taştan Oyarlar.

Programımız Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği iki eserle devam ediyor. Lehner'e ait Sen Emanet Kal Tanrı'ya ve Schumann'ın Çingene Yaşamı.

Walter Strauss yönetimindeki çok sesli koro şimdi de düzenlemesini Gürkan Sürmen'in yaptığı Entarisi Ala Benziyor adlı türküyü yorumluyor.

Programımıza Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, düzenlemesini Erdal Tuğcular'ın yaptığı Sular Durulur Derler adlı türküyle devam ediyoruz.

Söz ve müziği Necdet Koyutürk'e ait Papatya Tangosu var sırada. Koroya, bariton Eralp Kıyıcı, keman sanatçıları Erkin Onay ve Ayça Mutluer, viola sanatçısı Elif Onay, violonsel sanatçısı Sevinç Aliyev, kontrbas sanatçısı Mert Nayan, bandoneon sanatçısı Gustavo Batistessa ve piyanist Sanem Berkalp Egesel eşlik ediyor.

Programımızda son olarak düzenlemesi Nevit Kodallı'ya, müziği Mustafa Çavuş'a ait Dök Zülfünü Meydana Gel adlı eseri sunuyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Danimarka'nın gururu, klasik müziğin modern çağdaki en özgün seslerinden biri olan Carl Nielsen'in dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapacağız. 1865'te Danimarka'nın Funen adasında bir boyacı ve köy müzisyeninin oğlu olarak yoksul ama müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğunda amatör bir icracı olarak edindiği deneyimler onu Kopenhag Konservatuarı'na ve ardından orkestra şefliği ile bestecilik kariyerine taşıdı. Kariyerinin başında Brahms ve Grieg'den ilham alsa da zamanla etnik müzikten gelen melodi zenginliğini enerjik ritimleri ve ilerici tonalite adını verdiği kendine has üslubunu geliştirdi. Şimdi Maskerade eserinin uvertür ve prelüt bölümlerini Niklas Wilén yönetimindeki Saat Jutland Senfoni'den dinleyeceğiz.

Maskarade eserinin overtür ve prelüt bölümlerini Niklas Wilén yönetimindeki Southjutland Senfoni'den dinledik. Nielsen'in kariyerinin en renkli ve egzotik eserlerinden biri 1918 yılında Adam Oehlenschläger'ın Alaaddin oyunu için bestelediği sahne müziğidir. Bu eser Nielsen'in operaları dışındaki en uzun bestesidir ve onun kapsayıcı, yaratıcı stilinin en güzel örneklerinden biridir. Oyun, Orta Doğu Halk Anlatıları derlemesi Binbir Gece masallarından alınan Alaaddin hikayesinin 5 perdelik bir yeniden anlatımıdır. İki bölüm halinde sahnelenen eser, 1919 senesinde çalkantılı bir premier yapmıştır. Yönetmen, sahneyi genişletmek için orkestra çukurunu kullanınca, orkestra sahne üzerindeki bir merdivenin altına sıkışmak zorunda kalmıştır. Ayrıca provalar sırasında müziğinin büyük bir kısmının kesilmesi ve dansların sırasının değiştirilmesi Nielsen'i o kadar öfkelendirir ki adının afişlerden ve programdan silinmesini dahi talep etmiştir. Şimdi Alaaddin Suite'nin ilk 3 bölümünü Niklas Wilén yönetimindeki Southjutland Senfoni'den dinleyeceğiz.

Alaaddin Suite'nin Festival Marşı, Alaaddin'in Rüyası ve Sabah Kokusu ve Hindu Dansı bölümlerini Niklas Wilan yönetimindeki Saat Yutlan Senfoni'den dinledik. Nielsen'in Doğu kültürlerine olan ilgisi Alaaddin Suite eserindeki danslarda hayat bulur. İsfahan'da Pazar Yeri bölümü, pazar yerindeki ses karmaşasını yansıtmak için 4 farklı müzikal fikri üst üste bindiren radikal tekniğiyle meşhurdur. Hindu dansı, ağır ve egzotik tınıların nefesli çalgıların akıcı melodileriyle birleştiği bir bölümdür. Çin dansı bölümü, otantik olmasa da nefesli çalgılar ve kemanlardaki hızlı süslemelerle oryantal bir atmosfer yaratır. Programımıza Alaaddin Suite'nin Çin dansı, İsfahan'da Pazar Yeri, Tutukluların Dansı ve Negro Dansı bölümlerini Niklas Wilan yönetimindeki Saat Jutland Orkestrası'ndan dinleyerek devam ediyoruz.

Alaaddin Suite'nin Çin Dansı, İsfahan'da Pazar Yeri, Tutukluların Dansı ve Negro Dansı bölümlerini Niklas Wieland yönetimindeki South Jutland Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, programımıza Nielsen'in olgunluk dönemi eserlerine ve modernizme göz atacağız. 1920'lerde Nielsen'in dili daha şeffaf, virtüözce ve kimi zaman sert bir yapıya büründü. 1922 tarihli 5. senfonisi, ölümünden 30 yıl sonra Bernstein'in kaydıyla dünya çapında bir başarı kazanmıştır. 1924-25 yıllarında bestelediği 6. senfoni, Sinfonia Semplice ise modernizmin karmaşıklığını klasik bir berraklıkla sunan bestecinin en muhteşem yapıtlarından biridir. Şimdi Nielsen'in 6. senfonisinin ilk bölümünü Fabio Luisi yönetimindeki Danish Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Nielsen'in 6. senfonisinin ilk bölümünü Fabio Luisi yönetimindeki Danish Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Carl Nielsen, Funenli mütevazı bir kemancının oğlu olarak başladığı yolculuğunu, Danimarka müziğinin ruhunu evrensel bir dille birleştirmeyi başararak tamamlamıştır. Programımızı Nielsen'in Klarinet Konçertosu'nun 3. bölümünü Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle Sabina Meyer'den dinleyerek kapatıyoruz. Programı hazırlayan Belge Karyağ Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin, eşsiz melodilerde buluşmak dileğiyle haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Geçen hafta sizlere erken barok dönem müziğinde Stilus Fantasticus'tan söz etmiştik. Bu hafta da bu tarzdan zaman zaman yararlanmış çok önemli bir besteci bizlerle birlikte olacak.

Türklerin saldırıya geçişleri. Viyana kuşatması Avrupalı bestecileri oldukça etkilemişti. Bu şekilde etkilenen bestecilerden biri de bu hafta sizlere tanıtacağımız Johann Heinrich Schmeiser idi. Stilus Fantasticus tarzını zaman zaman yansıtmış olan bu bestecinin keman sonatlarından örnekler bu haftaki programımızın konusu olacak. Eserleri geçen hafta olduğu gibi kemanda Andrew Mans, tiyatroda Nigel North, klavsen ve orkta John Tolden kurulu Romanesco topluluğu seslendirecek. ...1620-1680 yılları arasında yaşamış olan Johann Heinrich Schmeiser, döneminin ünlü bir Avusturyalı bestecisi ve kemancısıydı. Hayatı hakkında bildiklerimiz 1630'lu yıllarda Viyana'ya gelmesiyle başlar. Yaşamının geri kalanını Habsburg Sarayı'nda besteci ve müzisyen olarak geçirdiği de kayıtlara geçmiştir. İmparator Leopold ile yakın bir ilişki içinde olan besteci, hem soyluluk ile ödüllendirilmiş hem de 1679'da Kapellmeister unvanı almıştır. Ancak bu görevi uzun sürmemiş, sadece birkaç ay sonra veba salgını sırasında hayatını kaybetmiştir. Schmeiser dönemin en önemli kemancılarından biri olarak bilinmekteydi ve daha sonraki Alman ve Avusturyalı kemancılar ve besteciler üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Keman tekniğinin gelişimine önemli katkılarda bulunan sanatçı, Avusturya ve Güney Almanya'da sonat ve süit formlarının kullanımını ve gelişimini de teşvik etmiştir. Bu özelliğiyle Alman müziğinde önemli bir yere sahiptir. Şimdi bestecinin Sonataya Unarum Fidium serisinden 1 ve 2 sayılı keman sonatlarını Romanesco topluluğundan dinleyelim.

1664 yılında yayınlanmış olan Sonataya Unarum Fidium serisi sonatları, İtalyan olmayan bir besteci tarafından yayınlanan ilk sonatlar olma özelliğine de sahiptir. Sonatlar her biri farklı derecelerde duygusal ifade ve farklı seviyelerde virtüözlük gerektiren

hep birden fazla bölüme ayrılmıştır. Eserler göze çarpan bir armonik çeşitliliğe sahip olmasalar da bazı pasajlardaki tonal zenginlik ve virtüöz bölümlerdeki cesur ve parlak teknikler bunu fazlasıyla telafi ederler. Şimdi 3 ve 4 numaralı sonatları dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Johann Heinrich Schmeiser'in keman sonatlarından örnekler sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Trubadur, Orta Çağ, Rönesans ve Barok.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun da durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail 12 beldeye de saldırı tehdidinde bulundu. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet sanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuşan Bakan Yumaklı, "Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışını hakim kılmak," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Sarp sınır kapısına yakın bir noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları sebebiyle Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Trakya'da kakava coşkusu yaşandı. Roman havalarının

eşlik ettiği geleneksel şenlikle baharın gelişi kutlandı, eğlence sabaha kadar sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma görüldü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. İstanbul'da bu karar çıktığı sırada Muhittin Böcek'le oğluysa Antalya'da 41 sanığın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında hakim karşısındaydı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Burhan Cengiz'le birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World Müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz.

Türkiye'deki radyo yayıncılığının atıldığı 1927 yılından bugüne tam 99 koca yıl geçti. Sirkeci'deki büyük postanedekin üst kattan yükselen o ilk alo alo burası İstanbul telsiz telefonu anonsundan bugünkü dijital internet radyoları dalgalarına uzanan bu muazzam yolculuk bizim için heyecan verici. Müzik Mozaik'te bu 99 yılın 35 yılını paylaşıyor. TRT Radyo 3'te 51 yılını paylaşıyor. İşte bugün o yüzden tarihe geçmiş pop müzik dünyasının, rock müzik dünyasının radyo temalı şarkılarını kutlamayı düşünüyoruz. Radyo temalı şarkılarla kutlamayı düşünüyoruz. İşte radyo dalgalar arasındaki zaman yolculuğumuzu Roger Waters'ın 1987 tarihli tematik albümü Radio Chaos'la başlatıyoruz. Radio Chaos bizi Roger Waters üzerinden radyonun iletişim gücüne davet ediyor. İşte yayına giren ilk sinyallerin anısına karşınızda Radio Waves, burası TRT Radyo 3.

Müzik Mozaik'teyiz. Burası TRT Radyo 3. Az önce de söylediğim gibi takvimler 6 Mayıs 1927'yi gösterdiğinde Türkiye'de bir devrim gerçekleşmişti. Atamızın, Atatürk'ün radyoya verdiği önemle çok hızlı bir şekilde bu teknolojiyi, bu medyayı kullanmaya başlamıştık. Hatta ilk deneme radyo yayınları da 19 Mart 1923'te yapılmıştı. Yani o nereden bakarsanız Cumhuriyet'in ilanından hemen önce. İkinci şarkımız Roger Waters'ın Radio Waves ardından Electric Light Orchestra'dan geliyor. Tabii Electric Light Orchestra deyince Jeff Lynne'i de anmadan geçemeyiz. 1971 tarihinde Radyo 3 bile daha yokken kaleminden çıkan bu senfonik rock klasiğinde 99 yıldır evlerimizin en sadık misafiri Türkiye'de en dertli ortağı olan radyoya çok güzel bir gönderme var. Tabii ki sadece bir cihaz değil, bir dost olduğunu da bahsediyor ve adı da Mr. Radio Electric Light Orchestra.

Mr. Radio, Electric Light Orchestra'dan dinledik. 1971'den seslendi. Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yılı anısına hazırladığım özel müzik mozaikte sıra geldi. Pop müzik tarihinin, rock müzik tarihinin belki de en büyük, en sevgi dolu radyo şarkılarından birine. Genelde müzik mozaikte üçüncü şarkımızda hep bir sevgi, aşk üzerine olduğu için bunu da radyonun aşkına diye dillendirebilirim rahatlıkla. 1980'lerde televizyonun yükselişiyle radyo ölüyor mu tartışmaları yapılırken Queen, Roger Taylor'ın bestesi bu ve Freddie Mercury dünyaya bu şarkıyla cevap vermişti. Radyo seni hala birileri seviyor diye. İşte şimdi o Radio Gaga müzik mozaikte Queen'den dinleyeceğiz.

Radio Gaga Queen bizlerleydi. 1984 yılından geldi. 1980'lerdeyiz yine. Hatta tam 80'deyiz. Bu da bir ironi güzelliği müzik tarihinden. İşte MTV başladı, video klipler başladı. İşte ne olacak, ne bitecek falan filan derken Buggles, çok muhteşem bir ikilinin oluşturduğu ve o dönemde işte Trevor Horn ve Geoff Downes, bunlar Yes grubu olsun, Asia grubu olsun, süper grupların ikilisi pop müzik tarihine bir şarkı yazmaya karar verdiler. Video Killed the Radio Star. Görüntü video radyo yıldızını öldürdü diye. Ama aslında şarkının sözleri işte bir aşk mektubu. Ve radyo yıldızlarının ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve aslında işte ironi yapıyorlardı. Buggles, Video Killed the Radio Star. Burası Radyo 3 ve Müzik Mozaik'teyiz.

Video Killed the Radio Star, Buggles 1980'den seslendi. Bu şarkının video klibinde, MTV'de yayınlanan video klibinde çok ünlü birisi daha vardı. Hans Zimmer arkada klavyelerin başındaydı. Böyle de özelliği olan bir şarkıydı. Şimdi nereye geçiyoruz? Müzik mozaik severlerin çok sıklıkla dinlediği bir tam bir müzik mozaik yıldızı, sözünü esirgemeyen isyankar The Clash'e. Onlar da 81 yılından seslenecekler. Radyonun ne kadar dünya çapında olduğunu anlattıkları birçok albümü var. İşte İngiltere merkezli oldukları için onların Londra'dan sesleniyoruz diye konserlerindeki başlangıcı da öyleydi. Biz de TRT Türkiye Radyoları yayıncılığının 99. yılında Müzik Mozaik'te This is Radio Clash diyoruz. Punk enerjisi Müzik Mozaik'te The Clash.

0: This is Radio Clash. The Clash'tan dinledik. 1981'den seslenen grubun kurucu üyesi Joe Strummer, biliyorsunuz Ankara doğumlu. Türkiye radyolarının 99. yılını kutlarken radyo teması şarkıları içinde bu detayın da önemli olduğunu bir anda fark ettim. 90'ların başında alternatif rock radyoları ele geçirirken R.E.M. de bu büyülü kutuya kendi yorumunu katıyordu. Belirsiz ama vazgeçilmez şarkının peşine düşüyoruz. Bu şarkıyla birlikte Türkiye radyo kanallarında 99 yıldır yankılanan birçok güzel şarkıdan birisi Radio Song R.E.M.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: children from a prisoner all their life. Radio Listener!
1: Radio Song R.E.M'den geldi. Ve Lou Reed'e geçiyoruz. Alternatif rock'ın büyük babası diyebiliriz ona. Velvet Underground'la Müzik Mozaik'te sık sık dinlediğimiz bir müzik efsanesi. Bu şarkıda aslında bir kızın hayatının radyoda duyduğu bir rock'n'roll şarkısıyla kurtuluşunu anlatıyor. Radyo hakikaten hepimiz için bazen böyle anlamlara geliyordur. Bugün 6 Mayıs 2026, 99 yıl önce Türkiye Radyoları ilk kez yayını İstanbul Radyosu'ndan yapmıştı 1927'de. Biz şimdi 1970 yapımı bu eserle bu topraklarda müziklerin kardeşliğini, her türlü müziği evlerimize taşıyan yapımcılara, yayıncılara, sunuculara gönderiyoruz bu şarkıyı. Rock and Roll. The Velvet Underground.

Rock and Roll, The Velvet Underground'dan dinledik. Şimdi post punk'ın bu büyük babasından, post punk'ın genç ama karanlık ve büyüleyici atmosferine bir yolculuk yapalım Müzik Mozaik'te. Joy Division radyoda dans et diyor. Çünkü radyo bir aktarım, duyguların, düşüncelerin ve ritmin bir ruhtan diğerine geçişi. 1979'un bu soğuk diyebileceğimiz ama etkileyici tınısı radyonun Türkiye'deki 99 yıllık sıcaklığıyla birleşiyor. Transmission Joy Division.

Transmission Joy Division'dan dinledik. 79'dan 80'e geçiyoruz. Bir odada, bir yerde, arabanın içinde tek başınızasınız ya da sevdiklerinizle. Radyoda çalan bir şarkı size her şeyi unutturabilir. Brian Ferry'nin o zarif sesiyle Roxy Music radyonun o romantik ve sinematik yanını bizlere hatırlatıyor. İşte Oh Yeah on the Radio, Roxy Music.

Oh Yeah on the Radio, Roxy müziği dinlerken 1940'lara Bertolt Brecht'in sürgün yıllarında, Almanya'dan uzaklaştığı yıllarda kaleme aldığı bir şiirden bahsetmek istiyorum. Brecht, Nazi Almanya'sından kaçarken yanına aldığı küçük radyosuna hitaben bir şiir yazmıştı. Ey kaçarken yanıma aldığım küçük kutu, lambaların kırılmasın diye sakındığım, evden gemiye, gemiden trene taşıdığım, düşmanlarım benimle konuşmaya devam etsin diye, yatağımın başında ve kederimde, gecenin sonu ve sabahın köründe, onların zaferleri ve benim dertlerim hakkında, söz ver bana ansızın susmayacağını. Evet, bu kısa, öz, sarsıcı şiiri Chumbawamba müzik mozaik yıldızımız Chumbawamba yorumlayacak. Açıkçası küçük bir radyoya sığan koca bir dünya ve Türkiye'de yayıncılık TRT'nin daha kurulmadığı yıllarda 1927'de bugün başlamıştı. 99 yıllık bu yolculuğa müzik mozaikte saygı duruşu yapıyoruz, müzikal bir saygı duruşu. İşte o küçük kutunun önemini en saf haliyle anlatan bu şarkı Chumbawamba'dan geliyor.

Little Radio, bu şiir şarkı radyonun en zor zamanlarda bile umut ve bilgi kaynağı olma görevini bize hatırlattı. Türkiye radyoculuğunun ilk günlerinden bugüne TRT'nin taşıdığı sorumluluğu da çok güzel simgeliyor. Ve finali bir çağrıyla yapıyoruz. 99 yıldır kapanmayan bu mikrofonlar siz dinlediğiniz sürece açık kalacak. Shakespeare Sister da 1992'den bize sesleniyor. Merhaba, radyonu aç. Hayatı paylaşmak, müziği tutunmak ve bir asıra yaklaşan bu geleneği yaşatmak için biz buradayız. TRT Radyolu olarak Müzik Mozaik'te Hello, Turn Your Radio On, Shakespeare's Sister.

Evet, 99 koca yıl, 1927 yılından bugüne. Alo alo, burası İstanbul Telsiz Telefonu, Sirkeci İstanbul'dan, Büyük Postane'den ilk anons. Bugünkü dijital dalgalara bir radyo temalı şarkılarla kutlama yaptık Radyo 3'te, Müzik Mozaik'te. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyalaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Atamızın dediği gibi yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez saatler 12'yi 5 geçtiğinde sizleri Müzik Mozaiği'ye pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'nda bugün canlı yayında teknik yönetmenim Burhan Cengiz bizimleydi. O duyduğunuz son tonda şarkıdan geldi ve Müzik Mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Bektim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyoruz. 99. yılımızı kutluyoruz. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 13 ve Ankara Radyosu'nda Radyo 3'teyiz. Sevgili maestromuz Cem'i hoş geldin tekrar.
1: Merhabalar herkese tekrar.
0: Evet efendim, yine büyük senfonilerde. Bu sefer küçük bir senfoni ama çok büyük anlamı olan bir senfoni.
1: Evet.
0: Bestecinin de küçük olarak başladı ama sonra müzik dünyasında çok önemli bir yer edinen Sergei Prokofiev'in bir numaralı klasik başlıklı senfonisini analiz edeceğiz sizinle. Ama tahmin ediyorum ki Prokofiev'i bu masaya yatırmamız sırf birle olmayacak. Biraz Prokofiev'i de konuşacağız.
1: Tabii bayağı konuşacağız.
0: Evet maestro, söz sende.
1: Neden bugün Prokofiev 1'i seçtik? Şöyle biliyorsun sıcağı sıcağına Haydn yaptık geçen haftalarda.
0: Evet.
1: O yüzden Prokofiev 1'i koymak bence iyi oldu Haydn'ın üzerine. Hazır hala Haydn üzerine bilgilerimiz tazeyken, çünkü Haydn'la çok ilişkili bir senfoni bu. Bir Haydn

0: Neden bir atıf yapıyor? Neden neoklasik? Neden Haydn senfonisi? Neden klasik formu koruyarak bir yenilik yaratma çabası? Bunların hepsi Prokofiev'in müziğini oluşturan koşulları oluşturan durumlar. Şöyle neoklasik kavramından başlayalım istiyorum önce istersen. Çünkü neoklasik şöyle çok küçük bir akım neoklasik müzik tarihinde. 20. yüzyılın başına baktığımız zaman bestecilerin artık böyle bir ferahlama isteği mi diyelim, bir sadeleşme isteğinden doğan bir akım neoklasik. Daha çok klasik bestecilere atıf yapan Haydn'a, Mozart'a, erken Beethoven'a, o zarif, onların o zarif formlarına, melodi, parlak melodi anlayışlarına öykünen eserler yazıyor. 20. yüzyılın başında besteciler. Bunun tabii en çok bu stili kullanan biliyorsun Stravinsky neoklasikte. Şöyle neden böyle bir ihtiyaç duyuyor besteciler? Bunu sorgulamak lazım. Çünkü 20. yüzyılın başına baktığımız zaman büyük bir doygunluk görüyoruz. Wagner konuştuk, Brahms konuştuk. Bu iki ana faktörün ardından Strauss, Bruckner, Mahler ki aynı dönemde aslında hala eserler yazıyorlar. Yani müzik dilinde çok büyük bir devasalık var. Orkestra yapıları büyüdü, senfoniler büyüdü, bölümler uzadı. Müzik cümleleri büyüdü, armoniler genişledi, zenginleşti. Bir çok devasalaşma var bestecilerde. Ve bunun yarattığı çok büyük bir doygunluk var. Belki de bıkkınlık diyebiliriz. Yani müzik büyüyerek mi gelişecek? Bir şey büyüyerek, zenginleşerek mi sadece gelişir? Bu soruyu sormak lazım. Sadece müzik için değil ha.
1: Biraz önce programdan önce biraz doğayı konuştuk
0: Evet.
1: sevgili Cem İcan'la. Bu şehir hayatının bu yoğun yapısından kaçıp ara sıra küçük bir kulübeye,
0: Bir
1: basit
0: bahçeye.
1: bahçeye kavuşmak duygusu
0: Arzusu.
1: gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bestecilerde bu görkemli eserlerin ve büyük eserlerin içerisinde böyle bir kaçış duygusu da olabilir. Ama bir konu var, o çok ilginç. Kendi döneminde avantgard olarak isimlendirilen bestecilerin çoğunda bu klasik yapıya kaçış formlarını görüyoruz. Şimdi Stravinsky diyorsun. Prokofiev kendi döneminin bir avantgardıydı
0: Tabii ki.
1: eseri.
0: Tabii
1: Ama
0: ki.
1: bir taraftan da bu tarz kaçışlar yapıyorlar. Acaba bir bahçeye, bir doğaya kaçış gibi
0: Ya ne güzel
1: düşünebilir
0: söyledin.
1: miyiz?
0: Adeta bir bahçeye kaçış gibi. Ama burada şöyle bir şey. Neoklasik benim için özellikle Stravinsky, Puccinella mutlaka
1: Evet.
0: dinlenmeli.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim Britten Simple Symphony.
1: Evet.
0: Prokofiev'in işte birinci senfonisi. Beşte de vardır neoklasik yapılar. Hindemith'in Matisse'ler Mahler'i var. İşte Ravel'in Kupra'nın Mezarı. Başka ne var? Poulenc Sinfoniette var. Efendime söyleyeyim. Bunlar böyle çok nadide güzel eserler. Bir bahçeye kaçış evet. Bir o büyüklükten, devasalıktan, o komplike yapının içinde bir sadeleşme çabası ama benim için neoklasik bir mizah. İçinde çok fazla mizah var. Şimdi özellikle Prokofiev'te göreceğiz. Bu mizah şöyle dalga geçen bir yapı değil. Reddeden bir yapı da değil. Buradaki mizah şu, mizah ve ironi.

0: kullanmak gerekiyor. Operaları için özellikle söylemek gerekiyor. İroni yapması müziğinin. Neden neoklasikte mizah görüyorum? Şu soruyu soruyor çünkü neoklasik. Bugün olsaydı ne olurdu? Yani günümüzün şartlarında o besteciler yaşasaydı ne yaparlardı sorusunun cevabını veriyor. Aslında Haydn'a öykülen bir yapısı yok yahut Haydn'ı yücelten bir fikir değil burada klasik senfoninin yapısı. Tam tersine şu soruyu soruyor. Haydn günümüzde olsaydı bu eseri bir senfoniyi nasıl yazardı sorusuna cevap veriyor.
1: Prokofiev de ters bir mantıkla şöyle diyor.
0: Evet.
1: Eğer ben o dönemde yaşasaydım evet. Ne yapardım diyor.
0: Evet. aynı soru kesinlikle.
1: Onun için klasik senfonisiyle ilgili dile getirdiği bir açıklama bu.
0: Evet.
1: Prokofiev'in kendi açıklaması. Tabii besteciler de buna yaklaşmıyor. Yani bunu iyi analiz edebilmek için o bestecinin yaşamını ve müzik hayatını ve tekniğini çok iyi analiz eden biraz müzikolog, biraz psikolog olması lazım insanın.
0: Doğru.
1: Teşhis koysun ama biraz önce saydığın eserler bizim bestecilerde de var. Eski usulde kantatlar, doğru. Eski usulde orkestra
0: suiteleri
1: var. Bülent Arel'in var galiba.
0: Evet, evet.
1: Bülent Arel gibi bir bestecinin.
0: Evet.
1: Eski usulde ve o kadar güzel bir eser ki.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirmişti bunu.
0: Biz ilginç.
1: Biz böyle şaşıp kalmıştık. Bülent Arel deyince beklentimiz farklıydı.
0: Evet.
1: Avrupa'da, dünyada da bestecilerde bu düşünce var. Ama ben senden bir şey rica ediyorum.
0: Tabii ki.
1: Prokofiev'i Rusya ile de yakın bağlantın evet. olduğu için
0: doğru.
1: Oradaki değerlendirme de önemli. Yani Prokofiev çok sıra dışı bir besteci. Yani,
0: çok. Çok, evet.
1: Film müziklerini,
0: Nevski
1: senfonileri,
0: kantat, evet.
1: piyano konçertoları, baleleri
0: ve
1: o kadar
0: operaları,
1: geniş
0: evet.
1: bir dünyaya sahip ki
0: doğru.
1: onun içerisinde bütün hepsini bir anda düşünürsen bir orkestra şefi olarak, bir
0: evet.
1: müzisyen olarak Prokofiev'i değerlendirirken zannediyorum analizi herkesten çok daha iyi yaparsın.
0: Hı-hı.
1: Neden bu tarz eserlere, bu tür bir esere yönelmiş?
0: Evet.
1: Ve buradan o büyük eserlerine de biraz olta atmanı rica edeceğim senden.
0: Peki sana tek kelimeyle benim için Prokofiev ne onu söylemek isterim. Prokofiev benim için sportif bir besteci. Yani Prokofiev'i sportif olarak değerlendirmek bence çok çok onun hem müzikal anlayışına hem de müziğine oturan çok sportif derken şöyle çok etkili, hareketli ve dinamik bir yapısı var müziğinin. Eserlerinin hepsi de böyle. 3 aşağı 5 yukarı. Bak bugün program için birkaç günlük tutan bir besteci. Prokofiev. Bir notunu buldum. Bu senfoni için diyor ki bu senfoniyi yazarken sürekli Haydn'ı düşündüm. Ama onu kopyalamak istemedim. Eğer Haydn bugün yaşasaydı muhtemelen bizim duyduğumuz armonileri duyacak, bizim ritimlerimizi hissedecekti. Ben yalnızca geçmişin biçimini bugünün havasıyla doldurmaya çalıştım. Şimdi şeye dönelim. Eserin yazılması 1917 miydi?
1: Evet,
0: doğru mu hatırlıyorum?
1: Evet, doğru hatırlıyorsun.
0: Şimdi Rusya'yı düşünelim 1917'de. Burası tam Çarlığın düştüğü, devrimin olduğu bir kargaşa içinde olduğu ülkenin dönem. Tam yani Rusya'nın tarihindeki en büyük kırılma noktası. Büyük bir kaos var ülkede. Ve Prokofiev dedi ki bahçeye kaçmak diye. Bu eseri Rusya'da yazıyor ve gerçekten eğer doğru hatırlıyorsam bir kırlara vesaire bir yere gidip yani şehirde yazmıyor bunu. Bir yere kaçıp bu senfoniyi yazıyor. Bütün o kaos içinde. Dolayısıyla bir ülkenin içinde bulunduğu buhran yahut politik sosyal kaos bir besteciyi ferahlık arayışına itmiş oluyor. Ve ne tesadüf ki Haydn'ı seçiyor bunun için. Çok güzel bir kaçış, çok sade bir kaçış, çok güzel bir deneme. Şimdi ve burada mizah yapıyor Prokofiev. Yani öyle bir mizah ki şimdi birazdan dinleyeceğiz eser ama şunu düşünmeliyiz mutlaka. Burada bir klasik form var. Haydn'ın koruduğu sonat formu birebir aynı şekilde koruyor.

0: Fakat mutlaka eserin içinde bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şeyler bu Haydn değil dedirtiyor bize.
1: Evet, terslikler var. Şey olarak, teknik olarak da
0: Teknik
1: terslikler
0: olarak.
1: var. Evet.
0: Bunlar ne mesela? Birinci bölüm çok güzel bir bölümdür. İşte ne olur genelde sonat formunda yahut klasik senfonide birinci bölümünün bir teması vardır. A teması dediğimiz. Daha sonra buna kontrast olacak bir ikinci tema gelir. Fakat bunlar birbiriyle ilintili tonalitelerde olmak durumundadır. Atıyorum do majörse işte dominant olan sol majörde ikinci tema beklenir. Hissiyatımız budur. Yani doğal hissiyatımız seslerin
1: Akış budur
0: doğasının
1: diyor.
0: bize, sesler tanrılarının bize öğrettiği, bizim genetik kodlarımıza işlettiği beklentimiz budur. Yahut işte aynı ilgili minöründe gelir, la minörde gelir. Yahut aynı tonun minöründe olabilir vesaire. Beklentimiz bu. Birinci bölümde öyle değil. Bir anda ikinci tema bambaşka bir tonalitede, çok alakası bir tonalitede gelebiliyor. Ve tabii ki ritmik yapıya çok iyi bakmak gerekiyor. Yani öyle bir güçlü kontrast, sürpriz, dinamik kullanımı var ki evet bu Haydn değil, bu yeni Haydn, bu başka bir şey
1: Ama
0: diyoruz.
1: Prokofiev'ten bu beklenir Cem'i. Yani çok
0: Evet.
1: esprili,
0: Çok, evet.
1: çok kendi okulda da okurken ukala,
0: Ukala, evet
1: hafif
0: öyleymiş.
1: böyle hani
0: Evet.
1: züppe diyebileceğim,
0: Evet.
1: sıra dışı,
0: Evet.
1: burnu havada,
0: Evet.
1: ayrı telden çalan okulun içerisinde bir öğrenci ve bu eserlerine de yansıyor. Çok esprili,
0: Çok.
1: mizah yönü son derece kuvvetli
0: Çok
1: bir
0: güçlü, evet.
1: besteci. Dolayısıyla bunların olması Prokofiev eseri olunca
0: Evet.
1: son derece doğal.
0: Kesinlikle. İstiyorsan başlayalım.
1: Evet, bu
0: Birinci bölümü de
1: arada
0: anlattık biraz.
1: hemen dinleyicilere iki konuyu açalım. Efendim, eserimiz 25 dakika olduğu için biz bugün eserden daha çok konuşacağız.
0: 25 dakika kadar var mı ya?
1: 25
0: Daha bile
1: dakika,
0: kısa kalmış
1: belki daha
0: aklımda.
1: kısa. Evet.
0: Peki.
1: Ve birinci bölüm 4, ikinci bölüm 4, 20, üçüncü bölüm 1 dakika, son bölüm
0: 15, 16
1: 3,
0: dakika mı?
1: nerede?
0: Değil mi?
1: 16, 17, 20.
0: Evet, en fazla.
1: Yani biz daha çok
0: Bugün nihayet konuşuyor
1: daha çok
0: olacağız biraz daha.
1: konuşmuş
0: Evet.
1: olacağız. Bu arada Amerika'ya sevgiler, selamlar. Bizim programın bir kulübü oluşmuş orada. Akşamları kayıt yapıyorlar,
0: Öyle
1: sabahları
0: mi?
1: dinliyorlar. Evet,
0: Aa ne güzel.
1: saatten ötürü kendilerine buradan selamlar, sevgiler iletiyoruz. Öyle bir grup oluşmuş, saat uymadığı için akşam kayıt yapıp sabah dinleyen bir grubumuz var.
0: Ne güzel.
1: Buradan selam
0: Ben de
1: iletiyoruz
0: iletiyorum
1: kendilerine.
0: selamlarımı tabii ki. Ne
1: Evet.
0: mutlu.
1: Evet, böylece bir 15 dakikayı geçirdik programda ve yorum olarak da Valeri Gergiev'in yorumunu seçtik. Maestro'ya programdan önce isim vermeden
0: Evet.
1: seçim hakkı veriyorum. Hangisini seçiyorsun diye isim de vermeden.
0: Evet. Beni
1: Gergiev
0: tanıyanlar
1: Gergiev'i
0: şaşırmamışlardır bu
1: seçti.
0: yorum seçmeme, değil mi?
1: Dili iyi yerleşmiş demek ki sana.
0: Evet. Evet.
1: Birinci bölümle başlayalım efendim.
0: Başlayalım.

0: Evet, klasik senfoni Sergei Prokofiev ve birinci bölümü sizlere sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi ikinci bölümden önce yine demin konuyu açtığın için böyle esintiler geliyor bana.
1: Evet.
0: Bestecileri, romantik ve klasik dönem bestecileri. Sonra işte sanayileşmenin getirdiği
1: mekanikleşme içerisinde. Ki,
0: yani
1: evet.
0: Acaba Haydn bugün yaşasaydı ne yazardı diye düşüneceğimize.
1: Evet.
0: Haydn bugün yaşasaydı ve ben onu mesela işte Türkiye'de sanayi bölgesi neresi? İşte Gebze, İzmit.
1: Evet.
0: Orada bir eve götürüp bu ev senin sevgili Haydn burada yaşa. Ya da işte İzmir, Gebze'ye götürsem hadi sanayi bölgesine ya da Rusya'da büyük çelik ve demir sanayilerinin olduğu
1: evet.
0: şehirler var.
1: Evet.
0: Oralara koyup yaşatsaydık ben asıl onu merak ederdim. Ne yazabilirim?
1: Bu soruyu sormalıyız. Bugün Prokofiev dinlerken, daha doğrusu özellikle klasik senfoni dinlerken kendimize bu soruyu sormalıyız. Çünkü senfoninin zaten cevabını aradığı soru tam olarak bu söylediğin. Ve burada şöyle önemli bir nokta var. Ben cevap vereyim müsaade edersen.
0: Tabii sana sordum.
1: Buradaki konu şu, bir besteci kendi personasını, kendi imzasını, kendi kimliğini kaybetmeden değişir, gelişir, farklılaşır. Nereye koyarsan koy. Yani İstanbul'da, Gebze'de, burada, Rusya'da yahut Amerika'da, Afrika'da herhangi bir yerde mutlaka değişecektir. Ama Haydn, Haydn olmak, Haydn olarak kalmaya devam edecektir. Nasıl ki Prokofiev Haydn vari bir senfoni yazarken işte bu Prokofiev diyebiliyorsak. Yani birinci bölümdeki bu kadar atik dinamikler, Haydn kadar zarif bir müzik. Fakat sürprizler, şaşırtıcı anlar, beklenmedik

0: ufak beklenmedik yapılar, çok yerli yerinde. Bir kakafoniye dönmüyor hiçbir zaman. Bir zarafet içinde bunu yapmış. Peki bugün olsa Haydn ne yazacaktı? Gerçekten Haydn da muhtemelen bugünün içinde kendi bahçesine kaçmak isteyen bir besteci olacaktı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Haydn'ı iyi tanıyoruz, Haydn'ı çok önemsiyoruz, Haydn'ı çok seviyoruz. Bu programın da babası Haydn diyoruz, bunu konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Prokofiev de buradaki cevheri görmüş, buradaki derinliği görmüş ve ilk senfonisini, klasik senfoni Haydn üzerine bunu kurgulamış ve düşünmüş ve gerçekten bir şeyden kaçmış. Fakat bu kaçışı iyi anlamak lazım. Kaçış bir doygunluktan dolayı olan bir kaçış olduğunu ben düşünüyorum. Yani Strauss konuştuk, Mahler konuştuk, Bruckner konuştuk, Wagner, Brahms çok konuştuk. Müziğin geldiği noktayı iyi anlamak gerekiyor. Çok değişik bir dönem ya. 20. yüzyılın başı sanıyorum müzik tarihindeki en zengin dönem diyebilir miyiz?
1: Zannediyorum.
0: 1800'ün son çeyreği diyelim ve savaşa kadar olan yıllar yani.
1: Bütün yolların birleştiği bir tarih ama
0: ya yani inanılmaz bir
1: çok
0: şey.
1: Yol, evet. Bir araya geliyor yani romantizm, klasizm ve yeni müzikler, yeni arayışlar içerisindeki yeni akımlar.
0: Evet.
1: Onlarla birlikte ama şöyle söylüyorum ben de eskidim yani. Çok müziği, yeni müziğin çoğunu dinleyemiyorum. Beni bağışlasınlar.
0: Evet.
1: Yani bazen yeni müziğe çok taraftar olan müzisyen dostlarla, solistlerle, bestecilerle konuşurken sinirleniyorlar bana. Ne yapayım diyorum ya, beni bağışlayın.
0: Evet.
1: Ben müziği kendi kafam içerisinde bir değerlendirmeye tabi tutuyorum. Ona uymuyor bunlar. Yeni müzik hep deneysel olarak ifade etmek ihtiyacı duyuyorum.
0: Evet.
1: Yani hadi en iyisi minimalist müzik bile bugün bence tamam oturmuştur bestecisiyle her şeyle ama hala bir deneysel olmaktan öte gidemiyor. Ama yeni müziğin ortaya çıkışı aslında bu bestecilerle bir araya gelip de bunları konuşmak lazım. Ne yapabiliriz diye, ne yapabilirsiniz diye. Bazı şeyleri yazmak zorunda kalıyorlar. Mesela ruhları klasik de olsa, geleneksel müzik yapısı içinde de olsalar, bu müziği yazmak zorundalar. Çünkü diğer müziğe yönelirlerse, çok geleneksel besteci deniyor veya o yazamazlar, suçlanırlar diye yönleniyorlar. Çok basit bir örnek vereyim. Ennio Morricone'yi bilirsin.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: O film müziklerini, onun klasik eserleri de var.
0: Var, evet.
1: Dinledin mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Aman tanrım, dinlenilecek hali yok eserlerinin yanında.
0: Evet, doğru.
1: Yani dolayısıyla bir şey yazarken bir mecburiyet hissi oluşuyor mu bestecide? O da var.
0: Evet, oluşuyor tabii.
1: Onu da göz önüne alarak yorum yaparsan, yani o dönemin mecburiyetleri mi var? İşte Prokofiev'e Sovyet baskısının getirdiği ideolojinin getirdiği yaklaşımlarla bir mecburiyetle mi çıkan besteler?
0: Bence güzel bir noktaya geldin. Yani Prokofiev konuşurken müzikte yenilikçi olan şeyin ne olduğunu biraz irdelemek gerekiyor. Burada senin soruna cevabı ben yine Prokofiev'in günlüklerinden bulduğum notlarla. Önce sana Prokofiev cevap versin. Sonra Schönberg bu soruya cevap versin. Sonra da ben cevap vereyim. Ondan sonra biraz ikinci bölümü konuşalım. Ama burada yenilikçi olan nedir soru. Diyor ki Prokofiev, etrafımdaki birçok insan müziğin nasıl yazılması gerektiğini çok iyi bildiğini düşünüyor. Ama ben onların çoğunun geçmişin gölgesinde yaşadığını hissediyorum. Müziğin daha sert, daha canlı, daha hareketli olması gerektiğine inanıyorum. Dinleyiciyi rahat bırakmak istemiyorum. Onu uyandırmak istiyorum. Eğer yeni bir şey söylemeyeceksem neden beste yapayım? Müthiş bir cümle bu.
1: Haksız mı?
0: Sonuna kadar haklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir amaç taşıyor. Bu amacı taşımak zorunda da değil bu arada. Ama bir söylemi olmalı bir eserin. Bir sanat eserinin bir söylemi olmalı, bir duruşu olmalı. Kapladığı bir anlam alanı olmalı. Üzerine oturduğu, etkileşim kurduğu bir yer olmalı bir sanat eserinde.
1: Kaç yıllarında söylüyor bu sözü? 1900.
0: Bu konservatuvar yıllarında biliyor musun?
1: Tamam.
0: Yani ilk

0: notlarından bunlar.
1: O noktaya gelmiş olan müziği diyor
0: Evet.
1: ki bundan sonra böyle olmalı diyor Prokofiev.
0: Evet.
1: Ama günümüzün bestecisi de aynısını düşündüğü zaman işte
0: Evet.
1: ortaya nonolar, varezeler çıkıyor.
0: Ki ben çok
1: Yani
0: severim. Evet.
1: ortaya.
0: Evet,
1: Evet.
0: ben
1: Ya
0: çok
1: yani
0: severim.
1: onlar söylediği zaman ama nono'yu alıp da varezi alıp da
0: Evet.
1: Prokofiev dönemine götürsek Stravinsky bahar ayininde
0: Evet.
1: salondan küçük bir pencereden kaçıp
0: Doğru.
1: kurtuldu.
0: Doğru.
1: Herhalde varezle nono salondan çıkamazdı o
0: Tabii
1: zaman.
0: o kadar ileri gidemezlerdi. Bak Schönberg de diyor ki, Schönberg benim çok önem verdiğim bir besteci. Keşke bu programda özel bir bölüm açabilsek de onun üzerine de konuşabilsek. Şöyle Schönberg'e soruyorlar neden hani bu çünkü atonalitenin de mucidi aslında tam olarak o değildir. Ondan öncesi de vardır ama artık Schönberg'e mal edilmiştir 12 ton sistemi. Neden böyle bir müzik yazıyor? Yani seviyor musunuz yazdığınız müziği diye soruyorlar. Diyor ki hayır diyor. Bunu diyor yapmak zorundayım diyor Schönberg. Burada çok kilit bir kelime var. Seviyor musunuz yaptığınız müziği? Hayır diyor. Yani ben bunu yapmak
1: İşte
0: zorundayım
1: sana
0: diyor.
1: söylediğim şey bir şeyleri yapmak zorunda oldukları için yapıyorlar da o
0: Evet.
1: müziği yapmak zorunda olduğunu hissetmek.
0: Evet.
1: Ne zorluyor onu?
0: Biliyor musun bu programı ilk seninle başında kurguladığımızda sen bana teklif ettiğinde aslında kabul etme sebeplerimden bir tanesi de bu sorunun cevabı. Yani benim burada anlatmak istediğim şu. Sanat güzel bir şeydir. Müzik güzel bir şeydir. Estetik diye bir sanatın estetik diye bir durumu vardır. Estetik üzerine konuşulabilir, tartışılabilir bir sanat estetiği vardır. Müziğin de bir yapısı var. Birçok pencereden müziğe bakabiliriz. Ancak şunu anlamalıyız. Müzik insanı değiştiren bir şey olmalı. Etkileyen bir şey olmalı tabii ki. Düşündüren bir şey olmalı. Müzik sadece sevilecek bir şey değildir. Bir yandan da insanı rahatsız edebilen bir şey olmalı. İnsanı sarsabilen bir şey olmalı. Yani insanı değiştirmek bir şeylerin hoşuna gitmesiyle olmaz. Yani bir acı bir şey yemek gerekir. Bir şeyleri yani farklı yapıları anlayabilmek için çaba sarf etmek gerekir. Dolayısıyla müzik sadece güzelliği anlatmaz. O açıdan ben çok saygı duyuyorum. Yani müzikteki değişimlere, yeni müzik dillerinin ortaya çıkış hikayelerine çok seviyorum. Bu dönemlerle gerçekten ilgileniyorum. Yani oturup bir Lachenmann eserinin mesela partisyonuna bakmayı çok seviyorum. Bambaşka bir şey. Bir şey yapmak istiyor ama bu yapmak istediği şey ne? Bu sadece yeni bir şey bulmak değil, bir kakofoni yaratmak da değil. Dolayısıyla yani yenilikçi olmak bence arka planı çok güçlü, iyi bir idealizm gerektiriyor.
1: Seni
0: Ne diyorsun?
1: sıkıştırabilir miyim?
0: Haydi buyurun.
1: Şimdi bir besteci yeni bir şeyler yapma isteğinde olup
0: Evet.
1: yeni bir renk oluşturup bunu notaya dökebiliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bir bu düşüncede olan orkestra şefleri de
0: Evet.
1: kalkıp yeni bir şey yapayım diye
0: Evet.
1: 100 yıllık Beethoven'ı, Brahms'ı
0: Evet.
1: bu da benim anlayışım diye
0: Evet.
1: yapısının dışına çıkıp yönetme durumlarıyla karşı karşıya kalıyoruz biliyorsun.
0: Evet, evet,
1: Yani
0: evet.
1: onların
0: Evet.
1: doğruluğu ne kadar? Onların bir orkestra şefi olarak sen bazı şeyleri düşünsen de yapamaz haldesin.
0: Doğru.
1: Yapmaya kalkınca da yapısı bozulabilir. Brahms olmaktan,
0: Evet.
1: Beethoven olmaktan çıkabilir.
0: Çıkar, evet.
1: Karayan'ı bile eleştiriyoruz.
0: Doğru.
1: Karayan'ın Brahms'ı diye,
0: Doğru.
1: Beethoven'ı diye. O zaman şef biraz daha pres altında kalmış olan bir besteciye göre özgürlükleri kısıtlanmış bir kimlik haline geliyor o zaman.
0: Doğru. Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Bu bir uyum ve denge meselesidir. Her şeyde, yaşamın her alanında olduğu gibi. Yani bir orkestra şefi, bir besteci olarak bile bakmayalım buna. Yani yaşamımızın her alanına bunu yansıtalım. Uyum ve denge ya bu kadar basit bir şey aslında. Yani uyumlu, dengeli ve anlatılabilir olan, anlaşılabilir olan, arka planı dolu, ikna edici olan diyeyim, ikna edici olan. Uyum ve denge ile ikna edici olanı da ekleyelim. İşte kabul edilebilecek olan şey budur. Eğer bir şey seni ikna etmiyorsa bir bozukluk vardır onda. İkna olmadığın bir şey yapıyorsan eğer. Eğer uyumu bozuyorsan yahut dengeyi bozuyorsan, burada müziği de, besteciyi de, dönemi de bozuyorsun demektir. Yani yemeğe biraz fazla tuz atmak gibi, biberini fazla koymak gibi yahut eksik koymak gibi. Yani bu sadece müzik için geçerli değil. Buna biraz böyle bakmak lazım. Yoksa oturup seninle konuşalım Hanon Kur'un yaptığı yorumları yahut Kurensis yorumlarını konuşalım. Yani programı takip edenler bu isimlere aşinadır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bunlar böyle çok uç örneklerdir. Peki Hanon Kur bir uyumu bozdu mu? Kurensis bir dengesiz bir şey mi yaptı?
1: Hayır, asla.
0: Asla
1: Kimse
0: yapmadı.
1: söyleyemez,
0: Neden?
1: evet.
0: Çok agresif işler yaptılar. Çok farklı işler yaptılar. Peki neden kabul ediyoruz? Neden hayranlık duyuyoruz? Uyumu, dengeyi bozmadıklarını düşünüyorum. Tutarlı olduklarını düşünüyorum. İkna edici olduklarını düşünüyorum. Yaptıkları işin, aldıkları kararların arkasında iyi bir persona var, kimlikleri var. Ve bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Fakat bunun dışına çıkan tabii ki oluyor mu? Oluyor. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu kadar basit. Eserler çok önemli yapılar. Senfoniler çok önemli yapılar. Müzik tarihi, insanlığın tarihi. Yani sanat tarihinden biraz ayırmak istiyorum müzik tarihini. Şöyle çok insana dair bir şey ya bu. Yani sanat tarihi daha materyalist bir sistem üzerinde sanat tarihini konuşabiliyoruz. Müzik tarihi daha insana dair bir şey. İnsanın doğaya, insanın tarihe, insanın dünyaya, insanın dine, insanın varoluşa verdiği tepkiyi, gelişimini çok direkt anlatan bir iş bu müzik. Dolayısıyla burada neyi nasıl yorumluyoruz, bestecileri nasıl yorumluyoruz, dönemlerini iyi bilmek gerekiyor. Bestecinin dilini iyi bilmek gerekiyor. Bunu bildikten sonra yorum farkları üzerine konuşabiliyoruz. O açıdan önemli bir şey. Prokofiev burada tam bir kırılma noktasında duran besteci. Tam bir kırılma noktasında duran bir besteci. Klasik senfoni dediğin gibi çok anlamlı. Şimdi istiyorum ki ikinci bölümü dinleyelim.
1: Evet.
0: İkinci bölümü dinlemeden önce ikinci bölüm için şunu söylemek istiyorum. Bir Rus bestecinin senfonisinin ikinci bölümü. Bu öylesine güzel bir ikinci bölüm ki neyle kıyaslayayım dur bakayım. Bir Çaykovski ikinci bölümünün insan acısı, kahrı, draması bunda yok. Ve çok zarif bir bölüm bu bölümde.

0: Valeri
1: Evet.
0: Gergiev, Mariinsky ve Prokofiev. Birinci senfoni, ikinci bölüm. Evet efendim, gelelim üçüncü bölüme.
1: Peki üçüncü bölüm, biliyorsun önemli bir bölüm. Daha sonra balelerinde de hep bu bölümü kullanacak. Bu bir dans tabii ki. Klasik forma baktığımız zaman sonat formundaki menüye gibi düşünelim. Sonat formundaki diyorum, affedersiniz. Klasik senfoni yapısındaki menüye gibi düşünmeliyiz ama bu bir menüye değil. Bu bir gavot. Gavot da şudur efendim. Menüye 3 dörtlük bir danstır. Menüye bir halk dansıdır. Gavot kaba bir halk dansıdır. Hacimli, etli bir halk dansıdır ve 3 dörtlük değildir. Yani dans ritminde, vals ritminde değildir. Genelde 2 dörtlük yahut 4 dörtlük olur. Daha çok dansı şeye dönüştürür bu. Bir yürüyüş temposuna, bir marş temposuna dönüştürür ama hala bir danstır gavot. Bir Fransız dansıdır menüye gibi aynı. Ama o dans hissiyatını vermez. Dediğim gibi bak, bir tempo değişikliği bile biz ne kadar büyük farklar yaratabiliyor insan hissiyatında. Bir dansı daha etli kılmak, daha hacimli kılmak, daha kaba kılmaktan bahsediyoruz. Bunu yapan şey dansın ritmi, ki müziğin ana faktörüdür ritim. Burada bunu hissedeceğiz. Kısa bir bölüm galiba, değil mi?
0: Çok kısa ama
1: Evet.
0: orada bir şey sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Programdan önce sana birkaç yorum dinlettim. Şef isimleri de vermedim.
1: Evet.
0: Bu olmaz abi dedin.
1: Doğru.
0: Bu da olmaz abi
1: Doğru.
0: dedin. Bu olmaz dediklerin isimlerini söylemeyeceğim burada.
1: Evet, peki.
0: Hepsi de Rus geleneğinden gelen
1: Mutlaka.
0: şeflerdir.
1: Mutlaka.
0: Ama bir tanesi de tamam bu abi dedin. Şans
1: Evet.
0: eseri Gergiev'i seçtin.
1: Evet.
0: Sonuçta seçmediği, seçtiğini

0: niye seçtiğini sormayacağım da.
1: Sor, onu sor.
0: Diğerlerini neden tercih et? Ne eksik kaldı içinde? Yani Prokofiev'e yaklaşımlarında hangi duygu oluştu da hayır dedin? Çünkü bölümleri öyle izah ediyorsun ki hepsindeki zariflik, incelik,
1: Doğru,
0: zibarlık.
1: doğru, doğru.
0: Sonra bunlar olmaz demen. Çünkü isim vermeyeceğim, yorum da vermeyeceğim. Onun için rahat rahat eleştirebilirsin.
1: Bak, ikinci bölümle yapmak istedim bu kıyaslamayı. Değil mi? İkinci bölümleri
0: Evet.
1: dinledik. Bunun da bir sebebi var. Normalde bir şef

0: bunların bir de bak bunun açıklamasını yapabiliyor olmak gerekiyor. Değerli dinleyiciler, yani bu müzikte bence her şeyde ama müzik için konuşayım. Bir şeyi niye sevip neden sevmediğimizi açıklamak gerekiyor ya. Gerçekten rica ediyorum yani. Neden biliyor musun? Bunun bir sebebi, ben bir şeyi beğenmedim. Ben şunu sevmedim. Neyini sevmedin? Ve neden sevmedin ve ne bekliyordun? Yani müziği eleştirirken bu tutarlılığı kendimizde bulmaya, kendimize bu soruları sormalıyız. Neden onu sevdim de onu sevmedim? Güzel gelen şey neydi? Yani bunları açıklamak bence çok önemli. Yoksa soyutluğun içinde yok olup gideriz bir uzay boşluğunda.
1: Eleştirmenlere de bu arada laf attığını unutma
0: Sen
1: yani.
0: de iyi ki söyledin. Ben söylemeyeyim dedim ama sen de bunu söylemiş oldun. Dolayısıyla eleştirmek çok güzel bir şey. Yeter ki tutar ya, bir sebebi olmalı yap. Yani bir şeyin, bir beğenimizin bir sebebi, algımızın bir sebebi olmalı.
1: Ya
0: Tercihlerimizin.
1: beğenmiyorsan da öyle değil böyle
0: Evet.
1: olmalı diye bilmelisin kendi fikrince.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla ben iyi, mutluyum. Gergiev kaydını seçtiğim için. Ne yaptık şimdi biz? Şeyi dinledik değil mi?
1: Üçe
0: Üçe
1: geçiyoruz.
0: geçiyoruz. Üçe geçiyoruz. Evet. Bir dans dinliyoruz. Gavotte. Bir, iki, dörtlük, dört, dörtlük. Vals olmayan. Daha ritmik, daha motorik, daha yürüyüş temposunda daha etli bir dans. Bakalım Måneskin nasıl çalmış.

0: Böyle bir üçüncü bölüm.
1: Evet.
0: Böylece geldik son bölüme. Programımızın da sonuna geliyoruz. Evet, belki biraz konuştuk ama umarım sıkılmamıştır dinleyicilerimiz. Prokofiev'i de anlattık biraz.
1: Biraz müziği. Fazla felsefe mi yaptık diye düşünüyorum. Sana da söyledim, dinleyicilerimiz bu bölümü dinlerlerken konuştuk. Şöyle bazen evet biraz derinlere gitmek gerekiyor ama biraz da Prokofiev'i de anlatalım istiyorum. Bir Rus besteci, biraz kıyaslamak istiyorum Şostakoviç'le, Haçaturyan'la. Yaşadığı dönem önemli bir dönem dedik. Biliyorsun Rusya'dan giden bestecilerden bir tanesi.
0: Amerika'ya gidişini biliyor musun nasıl? Gemide.
1: Gemiyle mi gitmiş?
0: Japonya üstünden falan gidiyor böyle. Böyle çok ilginç.
1: Gidiş izni alması çok ilginç. Yani, Rus devletinin izin vermiş olması.
0: Herhalde
1: kaçmıyor aslında.
0: Orada bir macera var. Onu
1: bir şey var evet.
0: Prokofiev'i zannediyorum bir 5. senfoniyle tekrar gündeme getireceğiz.
1: Peki.
0: O zaman evet. Ben o alt detayları da edinmiştim. Çünkü bir yazıda da kullandım.
1: Evet.
0: O zaman gemiyle bir ilginç. Normal bir yolcu gemisi de değil.
1: Aha.
0: Bir şileple filan
1: yük gemisi.
0: Yük gemisiyle filan gidiyor yani.
1: İlginç.
0: Deli bir adam.
1: Deli. Yani Rusya'dan kaçan bir adam değil aslında ama şöyle Avrupa'da da Amerika Batı'da da olamayan bir adam.
0: Yerinde duramayan bir adam. Hiperaktif.
1: Yerinde duramayan bir adam. Hiperaktif. Müziği de öyle. Müziği de öyle ama çok kabul görmediğini de söylemeliyiz lan Batı'da. Yani ne Amerika'da ne Paris'te çok iyi iş yapamadı gibi görünüyor. Ki Rusya'ya tekrar dönüyor.
0: Evet.
1: İstersen bunu dediğin gibi 5. senfonisinde konuşalım.
0: Aslında
1: Bu detayları bilmiyorum. Çok konuşulacak çok şey var.

0: senfonisi eskiye yönelik ama
1: Evet.
0: 7 de yine
1: Doğru.
0: bu sefer de
1: Doğru.
0: başka bir şekilde nostalji
1: Nostaljik.
0: ve geçiye
1: Evet,
0: dönüş
1: son
0: yani.
1: senfonisi
0: 1 ile
1: kesinlikle.
0: 7
1: Evet.
0: değerlendirilebilir aslında. İki
1: Bir
0: senfoniyle daha getirebiliriz.
1: dairenin tamamlanması gibi
0: Evet,
1: adeta, değil mi?
0: evet.
1: Nefis,
0: 7 de
1: nefis.
0: öyle.
1: Evet. Dolayısıyla Rusya'ya geri dönen bir besteci ve Rusya'da da sonra olamayan bir besteci. Yani ilginç bir şekilde daha üretken olacağını düşünürken, daha fazla eser yazacağını, daha fazla para kazanacağını tabii ki düşünürken,
0: Mutlaka.
1: Rusya'da bunu daha iyi yapabileceğini düşündüğü için Rusya'ya geldi ama pek de düşündüğü gibi olmadı. Onun için çünkü Bolşevik yönetiminin sanat anlayışı pek o dönemin bestecileriyle pek de uyuşmuyordu diyelim.
0: Biz şimdi
1: Evet.
0: lafını balla kestim.
1: Buyursunlar.
0: Biz burada
1: Evet.
0: dünyada Rusya'nın dışında
1: Evet.
0: herkes işte Bolşevik Sovyet'te devrim dönemi, besteciler
1: Evet.
0: olan baskılar, bunları hep konuşuyoruz da.
1: Konuşuyoruz, evet.
0: Rusya bugün
1: Evet.
0: o günlere nasıl yaklaşıyor? Bugünkü Rus sanatı ve Rus hükümeti veya Rus anlayışı, sanat anlayışı,
1: Evet.
0: o dönemin o baskıları, filtrelenmiş eserler, işte
1: Doğru.
0: halkın anlayacağı şekilde bir şeyleri
1: Doğru.
0: yazın emirleri,
1: Evet.
0: hem tüm sanata, sadece müziğe değil, tüm
1: Evet.
0: sanatlarda anlaşılabilir,
1: Evet.
0: ifade edilebilir, figüratif yapılanmanın ön plana alındığı bir dönem. Bugün Rusya'da nasıl anılıyor, nasıl
1: Rusya
0: yaklaşılıyor?
1: biraz senin anlayışına yakın, biliyor musun, hala? Yani şöyle, gelenekselci, tutucu, müziğin güzelliğine, müzik kültürüne çok sıkı sıkıya bağlı, çok üretken, çok çok üretken bir yapısı var Rusya'nın.
0: Şedrin'le Denisova nasıl bakıyorlar mesela?
1: Şedrin çok sevilen bir besteci.
0: Evet.
1: Bence harika bir besteci. Bir Rus moderni diyelim hadi
0: Evet.
1: Şedrin'e. Eserlerini mutlaka dinlemek lazım Şedrin'in. Şedrin'i çok seviyorlar. Daha doğrusu şöyle, Rus dinleyicisi diyeyim. Rus dinleyicisi büyük bir sanat tüketicisi ve doğru bir sanat tüketicisi. İlginç oturmuş bir gelenek bu orada. Ben biliyorsun Rusya'ya çok uzak bir müzisyendim.
0: Evet.
1: Avrupa'da okudum, Amerika'da okudum. Rus müziğine de uzak bir müzisyendim, itiraf etmem gerekirse. Çok yakın değildim yani. Hala da ne kadar yakınım kendimi çok sorguluyorum ama elimden geldiğince yaklaşmaya çalışıyorum. Şöyle, çok büyük bir takipçi kitlesi var müziğin. Çok sahip çıkıyorlar, sadık bir kitlesi var. Dolayısıyla Şedrin'e nasıl bakıyorlar sorusu, çok iyi bakıyorlar. Ya bugün oturup sadece Şedrin değil, şunu söylemek isterim. Rus dinleyicisi Wagner Ring serisine haftalarca üst üste sıkılmadan dinleyebiliyor. Bak, bana ağır geliyor bazen. Bazen ben kaybolduğum oluyor dinlerken. Belki yorgunluk, belki başka bir şey. Rus dinleyicisi yorulmuyor.
0: Geleneksel bir dinleyici.
1: Geleneksel bir dinleyici, dolayısıyla müziğine sahip çıkan bir dinleyici. Devletin sanat politikası da tabii ki şöyle, bu büyük potansiyeli asla değiştirmeye çalışmıyor devlet. Bu üretken yapının iyi bir destekçisi şu anda.
0: Yani o döneme,
1: Evet.
0: o ilk dönemlere
1: Evet.
0: bir eleştirel gözle bakıyorlar, yanlış yaptık diye o zamana göre.
1: Yani bunu konuşmak lazım. Yanlış yaptıklarını itiraf etmeyeceklerdir. Onu o dönemin gerçekliği olarak görecektir Ruslar. Bunu bir yanlış olarak görmeyecektir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O dönemin yapısı olarak kabul edeceklerdir. Olan şeyin de yeni eserler ürettiğini de, bu arada yeni bir müzik dili ürettiğini de bu arada unutmamak gerekir. Bir şeye hem olumlu hem olumsuz yanından bakmak gerekir. Neticede bugün Prokofiev konuşuyoruz. Biraz da Rusya'ya da konuşmuş olduk. Benim de iyi bildiğim bir yer olduğu için bazı noktalara temas ettim. Prokofiev'i daha konuşacağız. Dediğim gibi 5'i mutlaka yaparız. 7'yi de mutlaka programda ele alırız. Prokofiev hakkında söylenmesi gereken çok şey var. Yine özel hayatıyla ilgili de söylemek gereken önemli şey. Ben Nazım'a benzetiyorum biraz. Değil mi? Nazım Hikmet'e benziyor. Çok ilginç detaylar var. Günlükleri çok zengin. Biraz oralardan okumak lazım. Bugün birçok not çıkartmıştım ama fırsat olmadı. Fakat şimdi tabii ki son bölümü vaktimiz var değil mi? Son bölümü dinleyelim. Son
0: Evet.
1: bölümü biraz anlattım aslına bakarsan. Buradaki önemli olan çok zordur bu bölüm. Bir orkestra için de zordur, bir orkestra şefi için aman ya Rabbi. Yani gerçekten bunun temposu bir tık yavaşsa olmaz, bir tık hızlıysa hiç olmaz. Çok virtüöz bir orkestra gerektirir, çok dinamik bir orkestra gerektirir. Yani bu böyle bir uçuş hissiyatı olması lazım bu bölümde. O uçuşun dengesi olması lazım. O hiç bozulmaması lazım. Dolayısıyla çok hızlı uçmak bir kaos yaratır. Yavaş zaten uçamazsın, düşersin gibi bir hissiyat. Bu hissiyatlarla dinleyelim bakalım.
0: Evet, son bölüm Valeri Gergiev,
1: Evet.
0: usta bir orkestra dediği için hani vurguluyorum. Valeri Gergiev,
1: Peki.
0: Variski ile birlikte son bölümü seslendiriyor efendim.

0: Sergei Prokofiev'in birinci senfonisini, klasik başlığını taşıyan birinci senfonisini bugün Cemilcan Deli Orman'la birlikte ele aldık. Biraz Prokofiev, biraz senfoni, biraz da müzik felsefesi diyelim.
1: Müzik felsefesi yaptık bugün, evet.
0: Evet, çok felsefe de dememek lazım. Bazı yani. Müziğe giderken müziğe çıkan yolların nereden geçtiğini tarif etmeye çalıştık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Böylece programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine seçkin senfonilerle sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Hoşça kalın.
1: Evet, hoşça kalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Bohuslav Martinu. İlk senfonisini 52 yaşında yazan bestecinin bu denli geç yaşta birinci senfonisini kompoze etmesi sizlere tuhaf gelebilir. Bu geç girişiminin nedeni o zamana kadar kendini yeterince hazır

hissetmemesiydi. 1941 yılının Aralık ayında Sergei Kozevitski'ye bir mektup yazan Martinu, Boston Senfoni Orkestrası için bir sonraki sezona bir senfoni yazmak istediğini belirtti. Buna karşılık Kozevitski, Martinu'ya ölen eşi Natalie için büyük bir orkestra eseri sipariş eder. Siparişte sunulan özgürlüğe rağmen Martinu, Amerikan müzik hayatındaki konumunu yükseltmek amacıyla senfoni gibi iddialı bir formu ele alma niyetindeydi. Martinu bu senfoniyi 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'dan kaçıp Amerika'ya yerleştikten sonra yazdı. Bu yüzden yerinden edilmişlik ve kimlik arayışı belirgin bir şekilde hissedilir. 1. senfonisini yurtsuzluk ve aidiyet sorunu gibi temalarla ilişkilendirebiliriz. Müziğin dalgalı ve huzursuz karakteri bireyin kaotik bir dünyada anlam arayışını yansıtır. Senfonide karanlık ve aydınlık iç içedir. İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı yıkım hissine rağmen kompozisyonun tamamında karamsarlık yoktur. Güçlü bir direnç ve umut sayfalar içinden bize ulaşır. Martinu'nun müziğinde düz ve çizgisel bir gelişim yerine daha parçalı ve döngüsel bir zaman algısı vardır. Bu da bizi modernist anlayışa götürürken zamanın kırılmalar ve tekrarlar içeren bir deneyim olduğunu anlarız. Jamaika'da ilk bölüme başlayan Martinu, aynı yılın Kasım ayında Sergei Kozevitski yönetiminde premieri yaptı. Birinci senfoninin ilk bölümü, bestecinin yazım karakterini ortaya koyan bir girişle başlar. Ana temanın ritmik gücü, geliştirme bölümünün motoru görevindedir. Yinelenen bölümde ana tema, orkestra tarafından vurmalı çalgılar eşliğinde parlak bir şekilde sunulur ve ardından etkileyici bir koda ile sona erer. İkinci bölüm, eserin scherzosunu oluşturur. Çek folklorundan etkiler taşıyan güçlü bir ritmik yapı sergiler. Besteci, Çek motiflerini ortaya koyduğu zıtlıklarla yorumlar. Ciddi bir karakter ortaya koyan üçüncü bölüm, Avrupa'daki korkunç olayları hüzünle hatırlatır. Nazilerin Çek kasabası Lidice'yi yok etmesinden oldukça etkilenen Martinu, bu bölümde ağıt niteliğinde bir tema sunar. Acı dolu geniş bir tema, Shostakovich'in yazdığı büyük ağır bölümleri anımsatabilir. Üçlü formda partitura yazılan orta bölüm rahat ama kasvetlidir. Bölüm sonunda tema doruk noktasına ulaşır ve sonra yavaş yavaş kaybolur. Son bölüm önceki bölümle tezattır. İlk bölümlerin neşesine adeta geri döner. Rondo formunda yazılmış olan eser, ritmik karakterli bir ana temaya sahip olup daha az dinamik ikincil temalarla kesintiye uğrar ve zafer dolu coşkulu bir koda esere son noktayı koyar. Sevgili dinleyiciler, Bohuslav Martinu'nun 1. senfonisini dinleyelim. İsveç Kraliyet Ulusal Orkestrası'nı Bryden Thompson yönetiyor.

Bohuslav Martin'un 1. senfonisini dinlediniz. İsveç Kraliyet Ulusal Orkestrası'nı Bryden Thompson yönetti. Martin'un modernist yaklaşımı 20. yüzyılın diğer radikal modernistlerinden biraz farklıdır. Geleneği tamamen yıkmaz. Ancak onu dönüştürerek yeni bir dil kurar. Kopuştan çok sentez ve süreklilik onu belirginleştirir. Müziğinde klasik biçimlerin izlerine rastlarız. Ama içeride sürekli bir kırılma hissedilir. Temalar net şekilde gelişmek yerine kısa motifler halinde ortaya çıkar, hızla dönüşür ve yer değiştirir. Bu da modernist sanatın genel özelliği olan parçalanmışlıkla örtüşür. Ancak Martino'da bu parçalanma tamamen kaotik değildir. Çünkü müzik akmaya devam eder. Yani hem düzen hem kırılma birlikte bulunur. Onun modernizmi ezgiden çok ritmik enerjiye dayanır. Sürekli ileri doğru iten, bazen motorik ritimler kullanır. Bu yönüyle modern hayatın dinamizmini partisyonlarına taşır. Martino, Schönberg gibi radikal biçimde tonaliteyi bırakmaz ama klasik tonal düzeni de olduğu gibi kullanmaz. Müziğindeki merkez hissi sabit değildir. Modlar ve genişletilmiş tonalite sıkça görülür. Modernist dönemdeki belirsiz merkez sıkça hissedilir. Yani müzik bir yere ait gibi hissedilir ama tam olarak sabitlenmez. Besteciyi çoğu zaman neoklasik döneme de yaklaştırırlar. Ancak Martino daha lirik, duygusal ve insanidir. Sevgili dinleyiciler, Bohuslav Martino'nun Kuklalar başlıklı piyano çalışmalarından örnekler dinlemeye başlayalım. Çek piyanist Emil Lahner yorumluyor.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Spikeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün sizlerle 18. yüzyıl sonları Orta Avrupa'sına kısa bir yolculuk yapacak ve 1765-1807 yılları arasında yaşamış olan Viyanalı besteci Anton Ebern'in eserlerinden örneklere kulak vereceğiz.

Anton Franz Joseph Eberlin, Opus 8 3 numaralı Do minör triosunu dönem çalgılarıyla yaptıkları yorumda piyanoda Yuri Martinov, kemanda Sergei Filchenko ve violonselde Dmitri Sokolov seslendiriyordu. Eberl, Avusturya'nın Viyana şehrinde varlıklı bir imparatorluk memurunun oğlu olarak dünyaya gelmiş, 8 yaşından itibaren verdiği resitallerle müzik yeteneği konusunda dikkat çekmeye başlamıştı. Ailesi zamanla maddi zorluklara düşünce avukatlık eğitimine devam edememiş, ancak bunun yerine müzik alanındaki çalışmalarına devam etme özgürlüğüne kavuşmuştur. Eberlin, ünlü besteci Mozart'ın Viyana'ya geldiği 1781 yılında ondan ders almış olma ihtimali çok kuvvetlidir. Çünkü ünlü besteci ile olan stilistik benzerlikler Eberlin bazı eserlerinin yanlışlıkla Mozart'ın adıyla yayınlanmasına yol açmıştır. Belli bir dönemi St. Petersburg'da orkestra şefi, piyanist ve öğretmen olarak geçiren Eberlin, besteleri çağdaşları tarafından geniş çapta kabul gördü ve eserleri Joseph Haydn, Mozart ve Beethoven'ın eserleriyle birlikte anıldı. Yine belli bir dönem sarayın orkestra şefi Antonio Salieri ile çalışan bestecinin Erwin von Steinheim ve Königin der Schwarzen Inseln başlıklı iki sahne eseri beklediği başarıyı getirmedi. Bundan sonra 1802 yılından kızıl hastalığı nedeniyle 37 yaşında hayata gözlerini yumacağı 1807 yılına kadar Eberl kendini senfoni, konçerto ve oda müziği bestelemeye adadı ve bu 5 yıllık dönemde özellikle eleştirmenlerden büyük beğeni topladı. Bestecinin gençlik arkadaşı olan Beethoven'ın Eroica Senfonisi ile aynı konserde premieri yapılan Mi bemol majör senfonisi, Beethoven'ın eseri zor ve sorunlu bir eser olarak değerlendirirken bile önemli ölçüde övmesi ilginçtir. Şimdi bu ilginç senfoniyi birlikte dinleyelim.

0: Anton Franz Joseph Eberlin, Opus 33 Mi Bemol Majör Senfonisini dönem çalgılarıyla yaptıkları yorumda Concerto Köln topluluğu seslendiriyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: TRT Radyo 3'te Geçide hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Temel Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte güzel bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Harry Potter serimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Geçen programımızda İngiliz yazar J.K. Rowling'in inanılmaz öyküsünü konuşmuştuk. Tek başına annelik yaparken, maddi zorluklar ve depresyonla boğuşurken bir tren yolculuğunda aklına düşen siyah saçlı gözlüklü yetim bir çocuğun fantastik hikayesini anlatmıştı.
1: Evet, Harry Potter özel bir çocuk. Daha bebekken ailesini kaybeden dayısı ve yengesi tarafından merdiven altındaki karanlık bir dolapta büyütülen freak, yani ucube diye aşağılanan sıska bir yetim kendisi. 11. yaş gününde her şey değişir. Skotya'nın gizli köşesinde bulunan devasa büyücülük okuluna öğrenci olarak davet edilir. Hogwarts okulunda koridorlar kendi kendine değişiyor, merdivenler hareket ediyor, potreler konuşuyor ve hayaletler koridorlarda dolaşıyor. Harry burada Ron Weasley ve Hermione Granger'la tanışır. Birlikte iksir, dönüşüm büyüsü, karanlık sanatlara karşı savunmak gibi dersler alırlar. Hogwarts, Harry için ilk kez gerçek bir yuva olur.
0: Evet, J.K. Rowling bu fikirleri deftere dökmeye başladı ama yol çok çetindi. Tam 12 yayın evi kitabı reddetti. Çocuk kitabı için çok uzun, kimse bir büyücü çocuğu okumaz gibi gerekçeler öne sürüldü. Sonunda küçük bir yayın evi olan Bloomsbury ona bir şans verdi. 1997'de Harry Potter ve Felsefe Taşı ilk kez basıldı. İlk baskı sadece 500

0: kütüphaneydi. Kimse o kitabın bir fenomene dönüşeceğini tahmin bile edemiyordu.
1: Bugün seride 7 kitap ve bu kitaptan uyarlanan 8 film var. İlk film Harry Potter ve Felsefe Taşı 2001 yılında vizyona girdi. Şu sıralarda ise bir televizyon kanalı seriyi baştan yeni bir dizi olarak hazırlıyor. İlk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı adıyla 25 Aralık 2026 tarihinde yayına girecek. Bu yeni bir dizi.
0: Evet, heyecanla bekliyoruz. Film serisinde Harry Potter'ı Daniel Radcliffe, Hermione Granger'ı Emma Watson ve Ron Weasley'i de Rupert Grint canlandırıyor. Ama yönetmenler ve bestecilerde tabii ki değişim var. Geçen programda John Williams'ın muhteşem müzikleriyle ilk 3 filmi dinlemiştik. Bugün ilk olarak dinleyeceğimiz Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin müziklerini İskoç besteci Patrick Doyle yapmış. John Williams'ın epik ve masalsı tarzından sonra Doyle, seriye daha dramatik, daha ritmik ve biraz daha karanlık bir hava getiriyor.
1: Evet, Chris Columbus ve Alfonso Cuarón'un ardından Ateş Kadehi'nde yönetmen koltuğuna Mike Newell oturdu. Daha önce çok bildiğiniz, benim de çok sevdiğim bir filmdir. Dört Nikah Bir Cenaze filmiyle tanınan Newell, seriye daha olgun ve görsel olarak zengin bir hava kattı.

0: Patrick Doyle'un Ateş Kadehi'nden gelen dramatik ve enerjik temaları dinledik. Turnuva heyecanını ve tehlikenin büyüdüğü atmosferleri hissettik.
1: Hikaye ilerledikçe karanlık güçler daha da belirginleşiyor. Harry dostlarıyla birlikte hem kendi geçmişini hem de büyük bir tehdidi daha yakından görmeye başlıyor.
0: Evet, ikinci seçkimiz Zümrüdü Anka Yoldaşlığı ve Melez Prens filmlerinden. Bu defa müzikler Nicholas Hopper'ın elinden çıkmış. Hopper seriye daha modern, daha duygusal ve içe işleyen bir tarz getirmiş. Bu iki filmde yönetmen koltuğunda David Yates var. Yates hikayeyi daha da karanlık ve biraz da politik bir tona taşıyor.

0: Nicholas Hooper'ın modern ve derin duygularla dolu müziklerini dinledik. Harry'nin iç çatışmasını ve dostluk bağlarını hissettik.
1: Ve serinin finaline yaklaşıyoruz. Son seçkimiz Ölüm Yadigarları filminden. Ölüm Yadigarı 2 bölüm halinde çekilmiş. Serinin final filmlerinin müziklerini Fransız besteci Alexandre Desplat bestelemiş.
0: Desplat serinin en epik ve en karanlık bölümüne hem görkemli hem de derin duygusal bir katman eklemiş. Bu iki filmde de yönetmenlik koltuğunda David Yates var. Yates seriyi büyük savaş sahneleri ve duygusal anlardan oluşan epik bir finalle tamamlıyor.

0: Dizisinin final yolculuğunu dinledik. TRT Radyo 3 Geçit'te bugün Harry Potter'ın fantastik dünyasında keyifli bir yolculuk yaptık.
1: Ben Bahar Aktalay.
0: Ben de Tamer Adanalı.
1: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza yeni bir fantastik hikayeyle devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Habelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han, İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Ankara'da düzenlendi. Enerji, ekonomi, savunma ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası diplomatik ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Amerikan merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika'nın tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

0: açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izni annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: 6 Mayıs 1927. Türkiye'de radyo yayıncılığının hani derler ya sıfır noktası. Bu uzun serüvenin neredeyse 100. yaşına ulaştık bugün 6 Mayıs 2026'da. Ülkemizdeki ilk radyo yayınının 99. yıl dönümünde sizleri radyonuz eşliğinde bir yolculuğa davet ediyoruz. Radyo bu, hayallere kapılmak serbest. O halde sisli ve yağmurlu bir akşamı hayal edin. Yolunuz uzun, sadece radyonuz ve siz. Bir sonraki parçanın ne olacağı, bu yolun ne getireceği kadar belirsiz. Ama endişeye mahal yok. Radyonuzla aranızdaki özel bağ sizi çıkmazlardan kurtaracak. O halde merhaba, kontağı çeviriyoruz. Right.

Yağmurlu bir akşam sürüşünün marşı gibidir The Doors klasiği Riders on the Storm. Çakan şimşekler ve gürleyen göğün sesi ise Phil Collins'in In the Air Tonight'ındaki atmosfere benzer.

Sisli ve yağmurlu akşam yolculuğunun melankolisine kapılmak kolaydır. Hele radyonuzdan The Cars'ın 80'ler klasiği Drive çalınıyorsa daha da. Bu gece seni eve kim götürecek? Düştüğünde seni kim kaldıracak? Titrediğinde seni kim tutacak? Kırıldığında kim yanına gelecek? Peki hayallerini kim önemseyecek?

Kolu çevir, pencereyi indir, rüzgar yüzüne çarpsın. Bazen buz gibi soğuk, kimi zaman da ılık bir esinti seni kendine getirsin. Radyondan yükselen atmosferle Joy Division yolculuğuna eşlik etsin.

Neon ışıkları süslüyor şehirleri. Ama durmuyor, mola vermeden ışıltılı aralarından geçip gidiyorsun. Radyondaysa Kavinsky var. Night Call çalıyor.

Bir şehirden diğerine orman yollarından sağa sola kıvrılarak ilerliyorsun. Farların tekinsiz gölgeler şekillendiriyor. Dikkat kesiliyor. Temkinli bir hızda direksiyonu sıkıca kavruyorsun. The Cure eşlik ediyor sana radyondaki A Forest'la.

Trafik biraz rahatladığında radyonda Enjoy the Silence çalmaya başlıyor. Yoksa hissediyor mu DJ'in sessizliğin tadına varmak istediğini? Radyonla, en sevdiğin programla arandaki o sihirli özel bağı hatırlıyor, ürperiyor galiba diyorsun.

Eurythmics'ten Sweet Dreams'i dinliyorsun. Dünyayı ve yedi denizi dolaştın. Herkes bir şey arıyor diyor şarkıcı. Ama rüyalara dalmanın zamanı değil çünkü yoldasın. Radyon açık, o halde yalnız da değilsin. Başını dik tut ve devam et.

Radyon eşliğinde çıktığın akşam yolculuğunda ara ara kendinle de hesaplaşıyorsun. Kate Bush, "Oh, tepeye doğru koşuyorum" derken sen de kıvrımlı bir yokuşa tırmanıyorsun, ama sorun yok. Hayat böyle.

Running Up That Hill The Killing Moon'a bağlanırken ay da yavaş yavaş daha görünür oluyor. Parlaklığı yolun karanlığını aydınlatıyor. Sanki işleri senin için kolaylaştırıyor. Radyonda Echo and the Bunnymen var. Kader, kendini ona ver diyor.

Wicked Game, Chris Isaak. Tam da bu anda daha mükemmel bir yol şarkısı seçemezdi radyondaki DJ, öyle değil mi? O halde biraz yavaşla, sesi aç ve yolun tadını çıkar. Çünkü giderek hedefe ulaşmak üzeresin.

O da ne? Yağmur başladı ama mor bir yağmur. Seni asla üzmek istemedim. Sana asla acı çektirmek istemedim. Seni sadece mor bir yağmurda gülerken görmek istedim diyor Prince. Radyodan ağlamaklı sesiyle.

Dünya Liselerinden programının 6 Mayıs 2026'daki yolculuğu tamamlanmak üzere. Türkiye'de radyo yayıncılığının bir asrı devirmesine bir adım daha yaklaştığımız, 99. yaşımızı kutladığımız bu yıl dönümü gününün akşam yolculuğunda radyomuzda şimdi de Duran Duran var. The Chauffeur'de bir nevi yol şarkısı. Metaforlarla süslü. Şarkı söyle, mavi gümüş diyor şarkıcı. Acaba neyi kastediyor?

Bugün 6 Mayıs. Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı gün. 6 Mayıs 1927'nin yıl dönümü. Bir asrı devirmeye çok az kaldı. 99. yaşımıza ulaştığımız bu günde. Bu özel güne denk gelen bu haftanın programında sizleri radyonuzdan çalan parçalarla bir akşam yolculuğuna çıkardık. Sisli ve yağmurlu akşam, hiç şüphesiz güneşli bir güne kavuşacak. Eve sizi Journey ulaştıracak. İnanmayı bırakma, bu duyguya tutun diyorlar. Kontağı çevirip motoru kapatmadan şöyle arkana yaslanıp Don't Stop Believin'i de dinliyorsun yolculuğunda sana arkadaşlık eden radyondan.

0: Radyo 3. Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünya listelerinden.

Zaman biraz yavaşlıyor, günün telaşı ve yorgunluğu notalarla hafifliyor. Müzik zarafetle bir saat boyunca bize eşlik ediyor. Pop Durak başlıyor. Bugün 6 Mayıs, Türk radyoculuğunun başlangıcı kabul edilen ve radyo yayıncılarının toplumla buluştuğu ilk önemli adımı temsil eden bu özel günün 99. yıl dönümünde sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından seslenmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışta elektronik müzikle klasik funk ruhunu birleştiren enerjik çalışma Funk on the Pavement ve Massilia.

Afrofusion çizgisinde müzik yapan Soul Pulse, yumuşak ritmi ve duygusal vokaliyle dikkat çeken tekli You and Me. Hemen ardından Liora Tuani ve 2025 yılından I'll Find My Way bu.

TRT Radyo 3'te Pop the Rock, Pop the Rock'ta One Direction kariyerli Louis Tomlinson. Son albüm 23 Ocak'ta çıkan Hollanda, İspanya, Belçika ve ülkesi İngiltere'de bir numara olan How Did I Get Here? O albüm

Origins albümünden Shine Algeria ve Jay-Z'in buradaydı. Şimdi yavaş tempolu ritmi, derin ama yumuşak bas hatlarıyla dengeli bir müzik alanı yaratan Unbothered ve Affirmation Club.

Pop Durak Azerbaycan'da 2000'li yılların ortalarında çıkış yapan, romantik tarzıyla tanınan Emin ve yeni albümüne adını veren şarkı Maybe Tomorrow. Hemen ardından Damon Price ve I'm Not Okay radyolarınızda olacak.

Rossi ve Kigo gibi yıldız isimlerle çalışan İtalyan prodüktör Daniele Cattaneo, müzik dünyasındaki adı Astorality, yeni tekli James French destekli Can't Go Back.

0: Grammy ödüllü yıldız Christopher Cross 1980 yılında kariyerinin ilk 45'liği Ride Like the Wind ile Billboard listelerinde 2 numaraya ulaşmıştı. Yıllar geçti. Hollandalı DJ ikili Mr. Black and Blue bu unutulmaz şarkıyı tekrar gündem yaptı.
1: Hi, this is Mr. Black.
2: This is Mr. Blue.
1: You're listening Pop du Rock
2: on TRT Radio 2.

Funk, blues, R&B, rock ve pop esanslı tarzıyla Mark Broussard. Yeni albüm 17 Nisan'da yayınlanan Chance Worth Taking. Albümden Josh Smith'i konuk ettiği Fever.

Canlı rock altyapısı, tango ve latin etkileri eşliğinde Breathless'in Buenos Aires dinledik. Blackbeard World Dead Reckoning Band buradaydı. Yeni konuklarımız 15 Mayıs'ta çıkacak albüm Historia için yaptıkları geri sayımda sona çok yaklaşan Gypsy Kings ve Toninho Baliardo. Radyolarınızda Senorita. Senorita.

Finalde Yese van der Heyden ve Oğuzhan Güney ikilisi Another, yeni çalışma 54 Ultra destekli Talk to You.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından ben Firdun Ertaşkan'dan yeniden herkese merhaba. Geçen hafta Caz Almanak'ta yaşayan en iyi trombon sanatçılarından Konrad Hörwig hakkında yaptığımız portre çalışmasına gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi bir caz sever olan TRT Radyo 3 dinleyicisi bir dostumuz bana madem Konrad Hörwig'in diskografisinden çalıyorsunuz, onun meşhur Jam serisinden de, Jam Session daha doğrusu, Jam Session serisinden de dinletir misiniz diye sorduğu zaman aslında zaten aklımda olan ama ilgi görüp görmeyeceğinden şüphe ettiğim bu Jam Session serisini geçen haftanın sıcaklığı kaybolmadan hemen bu hafta eline alıp portreyi 2 haftayla bütünleyerek tamamlamak istedim. Ve işte tekrar Konrad Hörwig ile karşınızdayız. Aslında Konrad Hörwig'in başarı kariyerinde 3 farklı türde kayıt serisi var. Geçen hafta dinlediğimiz ilk seride sanatçının hala sürdürdüğü başarılı The Latin Side of isimli serisiydi. Bu serinin yanında cazın en önemli olgularından Jam Session hakkında yaptığı bir de canlı serisi var. Ve bu seride neredeyse onlarca albüm birikmiş zamanda. Ama bu albümlerin hepsi yayınlandı mı bilmiyorum. Fakat yayınlanan epey bir kayıt var elimizde. İkinci seride işte bu seri. Bir de sanatçının normal olarak tek tek yayınladığı güncel albümleri var. Aslında bu programda ona da doğrusu değinmek isterdim. Ama süre bakımından bu maalesef mümkün değil. Umarım bir gün o albümlerden müziklere de kulak verme fırsatı buluruz. Ama siz dilerseniz elbette tüm dijital platformlarda bu albümlerin hepsini, tüm bu müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim Konrad Hörwig'in Jam Session serisinden seçtiğimiz müziklere. Serinin 11. albümü 2004 yılında çıkmıştı ve kayıtta Charles Sullivan, Gary Sumulyan, Steve Slagle, Sylvia Cuenca, Andy Laverne ve Esiet gibi büyük ustalar vardı. Lafı uzatmadan müziklere geçmek istiyorum. Çünkü bu kayıtlar Jam Session oldukları için normal albüm parçalarından daha uzun kayıtlar ve ilk dinleyeceğimiz müzik 11. Jam albümünden bir Horace Silver bestesi Song for My Father yorumu olacak. Son derece tanıdık bir melodi, tüm caz tarihinin severek dinlediği bir müzik. Evet, biz de dinliyoruz. Song for My Father.

Caz müziği, tarihi ve armonisi konusunda tutkulu denecek kadar titiz bir müzisyen olan Konrad Hörwig'in albüm serilerine baktığımızda, sözünü ettiğim bu titizliğini ve yaratıcılığını net şekilde görmek mümkün. Her jam session kaydında farklı tipte müzisyenlerle çalışan ama kayıtlar esnasında geleneksel caz repertuarını tercih eden sanatçı, 2007 yılında Jam Session serisinin 23. albümünü çıkarmıştı. Dediğim gibi bu serinin tamamı dijital platformlarda gördüğüm kadarıyla yok ama epey bir miktarda var. Bu albümde başarılı sanatçıya Wycliffe Gordon, Vincent Gardner, Andy Laverne, Steve Laskin ve Billy Drummond eşlik etmişti. Bu 23. Jam Session kaydında kendisi gibi tromboncu olan Wycliffe Gordon, Vincent Gardner gibi diğer tromboncular da eşlik etmiş ve bir caz albümünde dinlemeye fazla kısmet olmayan üç büyük trombon ustasını aynı anda dinleme imkanı bulmuştuk. Şimdi bu albümden bir Lee Morgan bestesi olan ki aynı zamanda bir klasiktir, Kinfolks'u dinliyoruz.

Conrad Hörwig, jam session'larda enstrümanları ikili olarak kullanmayı tercih eden bir setup oluşturmuş. Az önce dinlediğimizde kendisi ve iki trombon vardı, yani toplam 3 trombon. Şimdi dinleyeceğimizde ise yine kendisi ama artı 2 saksafon var bu sefer. Ed Shigue ve Jane Branford. Ritimlerde ise Andy Laverne, piyanoda Steve Laspina ve Darren Beckett da kontrbas ve davulda gruba eşlik etmiş. Serinin 26.sı olarak geçen 2008 tarihli bu jam session kaydından bir Jimmy Van Heusen klasiği I Thought About You isimli çalışmayı dinliyoruz şimdi.

Geçen hafta ilkini yayınladığımız Caz Portresi Konrad Hörwig ile ilgili ikinci programında sonuna geldik. Geçen hafta ilk programda Hörwig'in The Latin Side Off serisinden müziklerle sanatçının hayatına odaklanmıştık. Bu hafta sanatçının 30'dan fazla Jam Session albüm serisinden seçtiğimiz müziklere yer verdik ve şimdi iki trombon parçasıyla bugün de programı tamamlıyoruz. Önce Hoagy Carmichael bestesi unutulmaz bir Skylark yorumu ve ardından Harry Arlen bestesi bir başka klasik. Come Rain or Come Shine'ın kısa trombon yorumları dinliyoruz.

Bugün caz almarakta tromboncu Konrad Hörwig'in Jam Session kayıtları serisinden müziklerle geçen hafta başladığımız iki programlık seriyi, daha doğrusu bir caz portresini tamamladık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Tommaso Albinoni.

1671 yılında Venedik'te dünyaya gelen besteci o dönemdeki diğer meslektaşlarından daha şanslıydı. Çünkü varlıklı bir ailenin çocuğu olan Albinoni müzik yapmak zorunda olan bir besteci değildi. Saraylara bağlı kalmadan, sipariş beklemeden tamamen kendi isteğiyle müzik üretebiliyor. Bu da onun eserlerinde çok net hissedilen bir özgürlük duygusu yaratıyordu. Yaşadığı dönemde daha çok operalarıyla tanınsa da bugün onu en çok enstrümantal eserleriyle hatırlarız. Müziği sadedir ama yüzeysel değildir. Tam tersine doğrudan duygunun kendisine ulaşan bir anlatımı vardır. Öyle ki barok müziğin en büyük isimlerinden Johann Sebastian Bach bile onun müziğinden etkilenmiştir. Hayatının son dönemlerinde daha sessiz bir yaşama çekilen Albinoni, 1751 yılında yine Venedik'te hayata veda eder. Geride bıraktığı o zarif eserlerini dinleyeceğiz bugün. İlk eserimiz Opus 9 numara 2 Re minör Oboa Konçertosu. Albinoni deyince akla ilk gelen şeylerden biri oboa. İnsan sesine en yakın tınılardan biri olarak kabul edilen bu enstrüman, onun müziğinde adeta konuşur, nefes alır, anlatır. Şimdi dinleyeceğimiz eser, oboa repertuarının en önemli yapı taşlarından biri olan Re minör Oboa Konçertosu, Opus 9, numara 2.

Tommaso Albinoni'nin Opus 9 numara 2 Re minör Oboa Konçertosunu dinlediniz. Sıradaki eserimiz erken dönem senfoni anlayışını yansıtan bir adagio. Aslında bu form operaların açılış müziklerinden doğuyor. Albinoni de sanki burada kelime kullanmadan bir hikaye anlatıyor. Bir sahne gösteriyor bize ama oyuncular görünmüyor. Sol minör adagio radyolarımızda.

Tommaso Albinoni'nin Sol Minör Adagio'sunu dinlediniz. Bir Adagio daha dinletmek istiyorum sizlere. Bu eser uzun yıllar Albinoni'nin sanılmış ve kafa karışıklığına yol açmış fakat bu Sol Minör Adagio'nun düzenlemesi Remo Cazotto'ya ait. Hatta kendisi de esere Albinoni'nin Adagio'su ismini vermiş.

Şimdi Albinoni'nin en güçlü olduğu yere geliyoruz. Hem oboa konçertosu hem de bir adagio. Zamanı yavaşlatmakta usta olan Albinoni'nin burada anlattığı bir hikaye yok ama kesinlikle bir duygusu var. Fa majör oboa konçerto adagio radyolarımızda.

Sıradaki eserimiz Albinoni'nin Si bemol majör keman konçertosu. Barok dönem ve keman deyince akla Vivaldi gelir fakat Albinoni Vivaldi'nin zıttı gibidir. Vivaldi bir ateşse Albinoni mum ışığıdır şeklinde bir benzetme uygun bir ifade olur. Tommaso Albinoni'nin Si bemol majör keman konçertosu radyolarımızda.

Programın başında Albinoni'nin yaşadığı dönemde bestelediği operalarıyla tanındığını söylemiştim. Fakat operalarının büyük bir kısmı ne yazık ki kaybolmuş. Bugün onu daha çok enstrümantal eserleriyle tanıyoruz. Herkes tarafından bilinen, yaygın bir besteci olmasa da günümüze ulaşan az sayıda eseriyle bile duygulara dokunabilen, başarılı bir besteci olduğu aşikar. Bazen de müziğin daha fazla şey anlatması için az konuşması gerekir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkan Bandosu'nda neşe ile hüzün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk müzikli duraklarımız. Açılışımızı 1986 Arta doğumlu Yunan şarkıcı Mariza Rizu ile gerçekleştireceğiz. Güçlü sesi ve içten şarkı sözleriyle Yunanistan ve ötesinde dinleyicileri büyüleyen şarkıcı ve söz yazarı Mariza, pop ve geleneksel Yunan müziğinin unsurlarını kendine özgü sesiyle ustalıkla yorumluyor. Sahneye çıktığı günden bu yana müzik endüstrisinde önemli bir etki yaratan müzisyen, popüler bir müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla da tanındı. Yunanistan'da doğup büyüyen Mariza Rizu, çok küçük yaşlardan itibaren müziğe olan sevgisini besleyen zengin bir ortamda büyüdü. Sanatsal çalışmalarını destekleyen bir aileye sahip olan Mariza, çağdaş ve geleneksel Yunan müziğinin sesleriyle tanıştı ve bu durum gelecekteki kariyerini büyük ölçüde etkiledi. Mariza'nın çeşitli türler ve sanatçılardan etkilenmesi, onun yenilikçi şarkı sözlerine ve tarzına yansıdı. Rizu'nun sanatsal ifadesi çeşitli müzikal etkilerden ilham alır. Maria Callas gibi sanatçılar ve çağdaş pop ikonları onun sesinde izler bıraktı. 2022 yılında çıkardığı Tohorio adlı albümüyle müzik çevrelerinin beğenisini kazandı. Albüm kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Onu ana akıma taşıdı ve hayranlarının kalbindeki yerini sağlamlaştırdı. Sesinin ham gücünü ve kırılganlığını sergileyen parçalarla dinleyenlerden tam not aldı. Tüm bu dinamikler onun liste başarılarına yansıdı. Şimdi bu kadar sözün üzerine 2020 yılının zaman tünelinden geçelim. Mariza Rizu TRT Radyo 3'te. Pamemia Volta, yürüyüşe çıkalım.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu, müzikte bir kilometre taşı olan Yannis Miliokas ve diğer bir sürpriz müzisyen. 1950 yılında Selanik'te dünyaya gelen Yunan şarkıcı, kariyerine 80'li yıllarda başladı ve sanatıyla büyük yankı uyandırdı. Kakoselisi, Giyato Karmau, Greco Maskaras adlı şarkıları Yunan müziğinde önemli hitler oldu. O hitlerden biri de 1988 yılından günümüze ulaşıyor. Yannis Miliokas ve Afrodita Manu düetiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Rose.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Mandosu'yla geçmişten günümüze doğru müzikli dakikalarda yol almayı sürdürüyoruz. 29 yaşındaki şarkıcı Vasilikis Stefanou, Atina Ulusal ve Kapadistrian Üniversitesi'nde müzikoloji üzerine eğitim aldı. Genç şarkıcı daha önce piyano, müzik teorisi ve armoni üzerine eğitim almış. Vasilikis Stefanou'yla yakın geçmişteyiz yeniden. Yıl 2016. Hata, Latos.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda an itibariyle Adriyatik kıyılarından gelen müzikal esintilere kendimizi bırakıyoruz. 1964 yılında Belgrad'da dünyaya gelen Hırvat şarkıcı Goran Karan yeni şarkısıyla bizlerle olacak. Karan, müzik yaşamına Episanter, Deveti Kuruk, Zippo ve Big Blue gibi gruplarda yer alarak başladı. 1995 yılında solisti olduğu Big Blue grubunun Please Know Me adlı şarkısı yılın hiti olarak gruba ödül kazandırmıştı. Big Blue grubuyla çıkardıkları albüm Hırvatça ve İngilizce olarak yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Almanya, İtalya ve Fransa'da konserler verdi. Karan, 1997 yılında solo kariyerine adım attı. 2001 yılında Vagabundo adlı albümü ülkemizde de çok sevildi. Stay With Me adlı şarkısı müzik listelerinin zirvesinden inmedi. 2001 yılında bir Best Of albümü yayınlandı. Bu albüm ödül ve övgüyle karşılandı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Mega Hit Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'na Potono Çuğumrak adlı şarkısının İngilizce sürümü olan I'm Falling Into Dark'la katılan Karan ikinci oldu. Ve geldik bu yılın yeni çalışmalarından birine. Potraji, Onara diye seslenen Goran Karan, iyi müziğin adresi TRT Radyo 3'te sizlerle.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Mandası'nda Sırbistan'a uzanıyoruz. 1981 doğumlu Sırp şarkıcı Tijana Bogučević'in müziğine kulak vereceğiz. Çeşitli zamanlarda programımıza konuk olan Tijana, 2017 Eurovision şarkı yarışmasında Sırbistan'ı temsil etmişti. Bogučević daha önce 2011 Eurovision şarkı yarışmasında Nina'nın geri vokali olarak görev aldı. Ayrıca filmi biraz daha başa saracak olursak 2009 yılında Beovizya Müzik Festivali'ne katıldığına rastlarız. Bogučević, Chudo adlı şarkısıyla 2013 yılında Sırbistan'da büyük beğeni topladı. Ertesi yıl Alexa Yelich ile Još jednom adlı bir düet seslendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren şarkıcının 2022 yılına ait hayal kırıklığından söz ettiği o şarkıyı dinliyoruz. Razo Charo.

Sırbistan müzik sahnesinin aranılan müzisyenlerinden bir yenisiyle daha Balkan bandosu tüm hızıyla sürüyor. 1985 doğumlu Nikola Rokvic, halk şarkıcısı Marinko Rokvic'in en büyük oğlu. 2006 yılında ilk albümünü çıkararak tanınmış bir sanatçı oldu. Pop folk müziği icra ederek müzik dünyasına merhaba diyen Rokvic, 2015 yılında OY adlı çalışmasıyla pop türüne yöneldi. Rokvic, kimi televizyon programlarıyla da tanınırlığını arttırdı. TRT Radyo 3'te Ölümsüz Şarkı. Best Mırtna Pesma, Nikola Rokvic.

Balkan bandında sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlerin çağrısına kulak verirken Sırbistan'ın özel seslerinden biri olan Danita Krstić beraberliğimize katılıyor. 1995 Karagüviaç doğumlu şarkıcı Belgrad Müzik Fakültesi'nde etnomüzikoloji bölümünde eğitim almış. 5 yaşından beri şarkı söylüyor. Çocukluğundan beri basketbolla da ilgileniyor. Etnik müziği seviyor ve geleneksel Balkan ve Sırp mirasını korumak istiyor. Danita ayrıca Sırp sahnesinin en ünlü isimleriyle çok sayıda yardım konserine katıldı. Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Slovenya, Hollanda, Polonya, Romanya ve daha birçok ülkede sahne aldı. Danita Krstić'le 2017 yılını hatırlayacağız. TRT Radyo 3'te Çiçekler Çiğ ile süsleniyor. Stades'e Tvete Rossom Kititi.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Kaya olarak bilinen 1983 doğumlu Katarina Ostoviç'i ağırlıyoruz. Sırp şarkıcı ve söz yazarının ilk stüdyo albümü Neznanka 2006 yılında yayınlandı. Piyano bölümünden mezun oldu. Şarkı söyleme yeteneğiyle dikkat çekiyordu. 11 yaşındayken DJ Ristan'la birlikte Kubim adlı şarkıyı kaydettiler. İlerleyen yıllarda çeşitli müzikal ortaklıklar, festivaller ve tekneler birbirini takip etti. Yıllardır müzik dünyasının içinde yer alan Kaya söylüyor. Yıl 2023. Güzel bir şey. Neşto Lepo, TRT Radyo 3'te.

Rotamızı Hırvatistan'a çevirdik içinde bulunduğumuz dakikalarda. Hırvat pop şarkıcısı Mladen Grdović'i dinleyeceğiz. 1958 doğumlu şarkıcı, memleketi Zadar'da şarkı söylemeye başladı. Solo performanslarının yanı sıra Beppo Mataşiç gibi ünlü şarkıcılarla da işbirliği yaptı. Çok satan birkaç albüm çıkardı. Şarkıları memleketinde çok popüler olan müzisyen, yurt dışında çok sayıda konser verdi. Özellikle Dalmaçyalı şarkısıyla tanınıyor. 2010 yılına ait şarkısıyla Mladen Grdović TRT Radyo 3'te. Sana aşık bir rüya. Zaljubljen san u te.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Ve Adriyatik kıyılarının esintili melodisine kendimizi bırakıyoruz. Lana Jurcevic, 1984 Zagreb doğumlu. Lana'nın ilk albümü 2003 yılında yayınlandı. Kariyeri boyunca Hırvatistan'ın birçok ünlü ismiyle çalışan sanatçı, 2020 yılında ilk uluslararası teklisi Somest Up'ı yayınlamıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra Zagreb Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun olan şarkıcı, 2010 yılında bir dans stüdyosu açmıştı. Lana Jurcevic ile 2017 yılının kapılarını araladık. Nereye gitmeliyim? Bu da Krenem.

TRT Radyo 3'te Arnavutluk'tan aramıza katılan bir diğer müzisyen, 37 yaşındaki şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve girişimci Elvan Açata. Tiran'da doğup büyüyen sanatçı, Arnavut müziğinin divası olarak anılıyor. Yakın ve Uzak adlı çalışmanın yayınlanmasının ardından Arnavutluk'ta ve Balkanlardaki diğer bölgelerde tanındı. Müziği genel olarak R&B ve pop olarak kabul ediliyor. Pop rock ve soul dahil olmak üzere diğer müzik türlerini de deniyor. Müzikal etki ve ilham kaynağı olarak Arnavut müzisyenler Vachezela, Aurele Gecha ve Nekşmiya Paraguşa'nın yanı sıra Kanadalı şarkıcı Celine Dion'u işaret ediyor. 2021 yılından bir şarkıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hayatım. Yeta Ime, Elvana Chata.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda son dakikalara doğru yaklaşırken Kosova'da soluğu aldık. Stevie Wonder ve R. Kelly'den ilham alan Bolero ile bir araya geliyoruz. 2004 yılında Bolero'nun ilk albümü yayınlandı. Şarkıcı bu albüm üzerinde 6 yıl çalıştığını söylüyor. Ardından 6 başarılı albüm daha geldi. Arnavut pop folk şarkıcısı Rowena Stefa ile birlikte 2005 yılında özellikle Arnavutluk'ta popüler olan tekli Mos Tuai'yi çıkardı. Şimdiye kadarki en büyük hitlerinden biri 2007 yılında müzikseverlerle buluştu. 2008 yılında ise Arnavut şarkıcı Leonora Polaska ile Crazy ve ertesi yıl Kosovalı R&B şarkıcısı Dafina Zekiri ile seslendirdiği La Vida Loca gibi düetler onun daha fazla ün kazanmasına yardımcı oldu. İngilizce single'ı Can't You See ile Almanya ve Türkiye'de üne kavuştu. Bolero 2014 yılından sesleniyor. Fotografia.

TRT Radyo 3'te finalimizi Arnavutluk'ta gerçekleştiriyoruz. 1983 Tiran doğumlu şarkıcı söz yazarı Yonida Maliçi kapanış şarkımızı seslendirecek. Kariyerine 13 yaşındayken Festivali Kenges yarışmasıyla adım attı. Alexander Rappi ile seslendirdiği Planeti Femi adlı düette ses getirdi. Solo kariyerine 1999 yılında başladı. Ardından bir müzikalde yer aldı. Yonida, 2019 Eurovision şarkı yarışmasında Arnavutluğu Que tu toques adlı şarkısıyla temsil etmişti. Geçtiğimiz yıldayız. Asni yeti. Başka kimse yok diyen Yonida Maliçi ile bu akşamlıkta vedamızı gerçekleştiriyoruz. Balkan bandosunda yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de yeniden kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Programa dair soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımıza iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.
2: Saat 22.

Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beklentilerinin, yabancı yatırımcıların önüne açacağı kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor, dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Muttal seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Muttal'a devretti. YSK Başkanı Muttal, "Kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir," dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Muttal'ı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Muttal'ın hukukçu kimliğiyle YSK'ye önemli katkılar sunacağına inanıyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz," dedi. Bakan Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle de görüştü. Cinayetin çözülmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. "Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak," dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, firari Murat Gül İbrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği iddialarının iftira olduğunu belirtti. "Kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır," dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 33. oturumu İstanbul Silivri'de görüldü. Duruşmada bazı tutuklu sanıklarla avukatlarının savunmaları alındı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, gece gündüz çalışarak yeni ürünler geliştirdiklerini söyledi. "Daha hızlı ve etkin olmanın gayretindeyiz," dedi. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aselsan Genel Müdürü Akyol, Çelik Kubbe'nin de devam eden bir yolculuk olduğunu belirtti. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı açıklamalar gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran'sa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Haberleri sunduk.

Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı, 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garaj rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu, çağımızın en çekici gruplarından biri olan İrlandalı Fontaines D.C. Fontaines D.C. 2022 yılında yayınladığı Skintifia albümünden Roman Holiday isimli single ile 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba.

Rocks 7 Nisan günü bu albümden ilk single'ını müzikseverlerle paylaştı. Going Shopping isimli single TRT Radyo 3 frekanslarında.

2000'li yılların ortalarında başladığı kariyeriyle müzikseverleri heyecanlandıran, ancak dağılarak bu heyecanın bitmesine neden olan Director, 2006 yılında yayımladığı We Thrive on Big Cities albümünden Easy to Me ile 3. Millennium'da.

indie rock ve alternatif rock türünün ışık grubu Death Cab for Cutie 5 Haziran günü I Build You a Tower isimli yeni bir albüm yayımlayacak. Bu albümden 16 Mart günü yayımlanan ve ilk çıkan single olan Riptides radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Yunan grubu Def Radio ile devam ediyoruz. 2017 yılında Alarm isimli debut albümüyle müzik dünyasına giren topluluk, 20 Mart günü yayımladığı Idling isimli single ile kulisten sahneye doğru ilerliyor.

Director gibi iyi bir çıkış yakalayan ancak bu çıkışı sürdüremeyip dağılan Boy Kill Boy, 2006 yılında yayımladığı Civilian albümünden Civil Sin isimli enerji dolu single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

isimli debut albümünü yayımladı. Topluluk 2015 yılında yayımladığı Moss Boys albümünden All the Sad Young Men isimli single ile 3. milenyumda.

New York'un bereketli topraklarından müzik endüstrisine giren önemli prodüktörlerle çalışan, Amerika'ya yavaş yavaş yayılan ama sonunu getiremeyen The Bravery, 2008 yılında yayınladığı The Sun and the Moon albümünden Time Won't Let Me Go ile radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne indie ve alternatif rock türünün parlayan yıldızı Franz Ferdinand'la devam ediyoruz. 2009 yılında yayımlanan Tonight albümünün açılış şarkısı olan Ulysses radyolarınızda.

hızla girdiği müzik dünyasında 2023 yılında yayımladığı Starcatcher albümüyle biraz yavaşlayan Greta Van Fleet 2021 yılında yayımladı.

Üçüncü milenyumun son dakikalarına girerken bir konser kaydına gidiyoruz. Arctic Monkeys 2020 yılında yayımladığı Live at the Royal Albert Hall albümünden Crying Lightning ile üçüncü milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta, çarşamba günü, yine aynı saatte, üçüncü milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere ülkemizden bir grupla veda ediyoruz. 21 gram yürek cezası. İyi geceler.

3 ork ustası Mike Finnegan'ın uzun kariyeri boyunca birlikte çalıştığı müzisyen dostlarının yardımıyla 20 Mart 2026 tarihinde kendi adıyla yayınlanan albümüne yer vereceğiz. Programımızda yer verdiğimiz çok sayıdaki albümde de Hammond B3 müzisyeni olarak sık sık adını duyduğumuz sanatçının ölümünden sonra yayınlanan bu albümünde çok sayıda değerli müzisyen de konuk olarak yer almışlar. Henüz 23 yaşındayken katıldığı Jimi Hendrix'in Electric Ladyland albümündeki birkaç parçanın kaydı onun geleceğini şekillendiren en önemli ilk adım olmuş. Şimdi kendi adını taşıyan albümden gelecek ilk parça sizlere geçen hafta konser albümünü dinlettiğimiz Curtis Salgado'nun bir bestesi ve gitarda Joe Bonamassa'nın adını gördüğümüz 20 Years of B.B. King.

Prodüktör ve uzun yıllar Mike Finnegan'la birlikte çalışan J.J. Blair, dinlemekte olduğumuz albümün kayıtlarını yapan ve ardından yayınlanmasını borçlu olduğumuz isim. Stephen Stills, Smokey Robinson, Joe Bonamassa ve 30'a yakın ünlü ismi de projeyi dahil etmiş. Şimdi bestenin de sahibi olan Smokey Robinson'ın ana vokali üstlendiği bir parça geliyor. The Way You Do The Things You Do.

Yaşadığı dönemde blues dünyasının en önde gelen Hammond B3 org müzisyenlerinden biri olan Mike Finnegan'ın albüm ve turnelerde eşlik etmediği sanatçı sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Parçalara kattığı enerjisi, cümleleri ve yenilikçi tekniği onu en aranan Hammond B3 müzisyeni yapmıştır. Şimdi Blood, Sweat and Tears tarzında nefesli çalgıların da eklendiği bir Curtis Mayfield parçasına kulak verelim. Fool for you.

Mike Finnegan'ın aramızdan ayrılışından 5 yıl sonra derlenerek 20 Mart tarihinde kendi adıyla yayınlanan albümünden şimdi Crosby, Stills, Nash grubundan tanıdığımız Steven Stills'ın ve oğlu Chris Stills'ın ana vokalleri paylaştıkları sıradaki parça geliyor. All That You Dream.

Hammond B3 Ork müzisyeni Mike Finnegan'ın kendi adını taşıyan albümünde kendisine kayıtlarda eşlik eden konukların yanı sıra daimi müzisyenler de şöyle sıralanmış. Gitarlarda Val McCallum, Josh Sclair ve Brian Ray, bas gitarda Bob Glaub ve Davey Farragher, davullarda Tony Bronegel, James Gadson, David Goodstein ve Pete Thomas, vokallerde oğlu Kelly Finnegan ve Dorian Holly, nefesli çalgılarda ise ünlü isimler Joe Sublette ve Daryl Leonard. Şimdi bu kadroyla yapılan albümden geçmişte Freddie King'in ünlü ettiği bir parçayı dinleyelim. My Credit Didn't Go Through.

Sırada yıllar önce Aretha Franklin'in ve hatta Benny King'in de seslendirdiği bir parça var. Mike Finnegan'ın parçanın orijinalinde hakim gospel yorumu ustalıkla öne çıkardığı ve Brian Ray ile Josh Sklare'in gitarlarda kendi katkılarını da ortaya koydukları bir parça bu. It Ain't Fair.

Kariyeri boyunca aralarında Etta James, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Buddy Guy, Cher, Rod Stewart, Leonard Cohen, Joe Cocker, Ray Charles, Peter Frampton, Alice Cooper, Tommy Bolin, Ringo Starr ve Crosby, Stills, Nash and Young gibi rock, soul ve blues dünyasının önde gelen isimlerinin albüm ve turnelerinde yer alan Mike Finnegan, bu yoğun çalışma temposunda kendisine ait iki solo albümünü 1970'lerde yayınlayabilmiş. Dinlemekte olduğumuz albümün yayınlanması ise hayatını kaybetmesinden 5 yıl sonra gerçekleşmiş. Şimdi bu müzik dünyasının önemli müzisyeninin 20 Mart'ta yayınlanan albümünden sıradaki Jimmy Johnson parçasına kulak verelim. Don't Answer the Door.

Şimdi Chairman of the Board grubunun üyesi General Johnson tarafından bestelenmiş olan ve 1971 yılında 45'lik plak olarak yayınlanan bir parça geliyor. Bas gitarcı Dave Farragher'ın aynı zamanda geri vokalde de yer aldığı She's Not Just Another Woman.

Albümün prodüktörü J.J. Blair, kayıtların ardından yayınlanmasının Covid pandemisi sebebiyle geciktiğini ve bu arada Mike Finnegan'ın aramızdan ayrıldığını belirtmiş. Her ne kadar hep geri planda kalmış olsa da Mike Finnegan, üslubu ve tekniğiyle benzersiz bir müzisyendi, diyor. Steven Stills ise, Mike Finnegan kiminle çalışırsa çalışsın tüm parçalara büyük bir konsantrasyonla yaklaşırdı. Yeteneği, stili ve müzisyenliği ile 40 yıllık kişisel ve müzisyen dostu

sundu, diyor. Şimdi Ray Charles'ın 1984 yılında plak olarak yayınladığı ve Mike Finnegan'ın Blood, Sweat and Tears grubunu hatırlatan vokal yorumuyla geliyor. Lay Around and Love on You.

Sırada bir armonika solosunun da yer aldığı, güçlü nefeste çalgıların yine dikkati çektiği ve yoğun gospel etkili geri vokallerin yer aldığı bir parça daha var. Let That Liar Alone.

2021 yılında aramızdan ayrılan ünlü Hammond B3 org ustası Mike Finnegan'ın kendi adıyla 20 Mart tarihinde yayınlanan albümünden dinleyeceğim son parça geliyor şimdi. Sing Me Back Home.

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: 3.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno. Gece müziği programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Dvorak'ın Mi bemol majör bir polonezini, Louis Spohr'un Danzi'nin bir teması üzerine Fantezi ve Varyasyonlar başlıklı eserini, Francesco Geminiani'nin Opus 3 2 numaralı Concerto Grossos'unu ve Mozart'ın 191 köhel sayılı Fagot Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın bu bölümü İngiliz besteci Benjamin Britten'la başlıyor. 1953 tarihli Gloriana operasına ait 5 dansı Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Benjamin Britten'ın Gloriana operasının ikinci perdesinden dinlediğiniz beş dansı Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1610 tarihli Lavta Etütleri Çeşitlemeleri adlı derlemede yer alan Thomas Morley'nin bir fantezisiyle devam ediyoruz. Eseri John Dowland'ın Bir Pavan ve Galyard'ı takip ediyor. 1998 York Erken Müzikler Festivali kapsamında sahne alan Lavta sanatçısı Nigel North seslendiriyor.

1610 tarihli Lavta Etütleri Çeşitlemeleri adlı derlemeden dinlediğiniz Thomas Morley'nin bir fantezisiyle John Dowland'ın Pavan ve Galyard'ını Lavta sanatçısı Nigel North seslendirdi. Dvorak'ın Mi Bemol Majör Orkestral Polonezi var sırada. Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'nı Ludovit Reiter yönetiyor.

Dvorak'ın Mi bemol majör orkestral polonezini Ludovit Reiter yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Fori'nin Verlaine'in bir şiiri üzerine yazdığı Sessizlik adlı şarkıyla devam ediyoruz. Soprano Karina Gavine, piyanist Marc-André Hamelan eşlik ediyor.

Louis Spohr'un Danzi'nin bir teması üzerine Fantezi ve Varyasyonlar başlıklı Si bemol majör eserini klarnetçi Jose Cotar'la Slovan Filarmonik Yaylı Çalgılar Kuartetinden dinlediniz.

Francesco Geminiani'nin Opus 3 2 numaralı Concerto Grossosu'yla devam ediyoruz. Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante topluluğu seslendiriyor.

Francesco Geminiani'nin Opus 3 2 numaralı Concerto Grosso'sunu Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante topluluğu sundu. Saint-Saëns'a saygılarını sunan César Franck var sırada. Bestecinin 3 ayrı eser gibi duyulsa da aslında ork için yazdığı 6 eserden biri olan Prelüt, Füg ve Varyasyonlarının piyano uyarlamasını Robert Silverman'dan dinliyoruz.

Sezar Frank'in Saint-Saëns'a ithaf ettiği Prelüt, Fügü ve Varyasyonlar başlıklı eserinin piyano için düzenlenmiş bir versiyonunu piyanist Robert Silverman seslendirdi. Mozart'ın 1774 yılının yazında Münih'te tanıştığı amatör bir fagotçu için yazdığı 3 konçertodan günümüze ulaşabilmiş tek eser olan Si bemol majör fagot konçertosuyla devam ediyoruz.

Mozart'ın 191 köhel sayılı si bemol majör fagot konçertosunu fagotçu Dag Jensen'le Paavo Berglund yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın 1720'lerde org ya da iki Manuel Clausen için yazdığı bir dizi sonattan biri var sırada. Org sanatçısı Julius Gembalski'den dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 529 Bröve sayılı Do majör sonatını org sanatçısı Julius Gembalski'den dinlediniz. Programımızın bu bölümü Brückner'in 60 yaşına girdiği 1884 yılında ilk dikkate değer başarısı olarak nitelenen 7. senfonisinin verdiği rahatlıkla tamamladığı Te Deum adlı eseriyle sona eriyor. Solistler eşliğinde sahne alan Rolf Gupta yönetimindeki Kristiansand Katedral Korosu ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Brückner'in Te Deum başlıklı eserini solistler eşliğinde sahne alan Rolf Gupta yönetimindeki Kristiansand Katedral Korosu ve Norveç Radyo Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3 Şafak Kuşağı'ndasınız. Avrupa Yayın Birliği'nin çalışmalarından olan ve birçok Avrupa ülkesinde aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno gece müziği programlar zincirini sadece Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.